geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını,

0: İzmir 101 Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
0: Parafın katkılarıyla.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 26 Ağustos Çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür bu sabahta Radyo Türkümaz frekanslarında. Evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen bir gün olsun. Yani hep temennimizdir ya, kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, tabii ki üzülmeden geçen bir gün olsun. Gülümseyerek güne başlayın, o gülümseme gün boyu sizinle olsun sevgili dinleyenler. Şu an iş yolunda olan dinleyicilerimize, henüz evden çıkmayanlara, çoktan işe varanlara, yani sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
3: mutluluk. Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

Hava bugün çok sen, şarkılar bugün çok sen, sohbet de bugün çok sen, radyo bugün çok sen. O yüzden çok senlik bir program diye seslendik. Program öncesinde sosyal medya adreslerimizden bakalım sesimize kimler ses olmuş. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da İzmir'de Serap'ı gördüm şu an bizleri dinlediğini paylaşmış. Hoş geldin. Arif Afyon Taşoluk Beldesi'nde şu an bizlerle. Günaydın Turkuaz ailesi. Herkese bol kazançlı bir gün dilemiş. Amin inşallah. Zühre ile sesim Almanya'ya ulaşıyor. O da orada bizleri dinliyor. Günaydın. Yüreğine gönlüne sağlık. Mahmut Ali Bol yine selamlarıyla Kırıkkale'de bu sabah da bizleri yalnız bırakmadı. Hoş geldiniz. Arife ile de Konya'da olduğumuzu görüyorum. Yolu Turkuaz'dan geçen herkese günaydın demiş. Oh! O yol ne güzel bir yol olsa gerek. Bilemedim. Yılmaz Efe günaydın. Hoş geldin aramıza. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Adem şu an bizi İstanbul'da dinliyormuş. Hatta yurt dışı yolları, gurbet yolları tekrar göründü diyerek Fransa'ya gideceklerini paylaşmış. İnşallah en kısa zamanda tekrardan gelmek de nasip olsun, dileklerimizi ulaştıralım. Evet, gidişler, kalışlar, bu gidene mi zor, kalana mı zorlar? Ama tabii ki sevdiklerimiz yüreğimizde, bir şekilde mecburiyetler, bir şekilde zorunluluklar da hayatın içerisinde yer alan durumlar. İnşallah yine en kısa zamanda sevdiklerimize, sevdiğimiz şeylere, hasretliğimize, özlemliğimize vuslatlarız. Semra hoş geldin sen de aramıza. Günaydın. O da Belçika'dan bizleri dinlediğini paylaştı. Teşekkür ederiz. Dedikten sonra artık günün sohbet konusunu paylaşabiliriz. Şu an hayatınızda bir şeyi tamamen değiştirebilseydiniz, neyi değiştirirdiniz? Sakın sadece hayatımı demeyin. Hayatınızdan bir şeyi değiştirecek durum söz konusu. 505 188 30 çift sıfır mesaj attığımız.

0: sizlere ve Gül öğretmenime. Ya, herkese günaydın, hayırlı işler.
1: Sana ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar Erhan. Hoş geldin. Sohbet konumuz şu an hayatınızda bir şeyi tamamen değiştirebilseydiniz. Neydi?

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Kurutma makinesi.

0: Dizisi Hediye.
1: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlar.

gümbür gümbür devam ederken havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in doğu kısmı daha çok ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak geçişleri bekleniyor. Öte yandan mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede de azalacağı yapılan tahminler arasında. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %50 seviyelerine ulaşmak üzere. Şu an için Mahmut Bey Kuzey Yan Yolda geceden bu yana süren çalışma sebebiyle sabah trafiğinde olumsuz etkilediğine dair paylaşabiliriz. TEM'de Mahmut Bey Kuzey Yan Yolda Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi hizasında Edirne yönünde yapılan çalışma sebebiyle trafiğe bir kapalılık söz konusu. Akışta ana yola yönlendiriliyor. Tabii ki yoğunluk Edirne yönünde, TEM'de İstoç'u da açmış durumda. Yan yoldaysa Başakşehir çıkışlarına uzamış durumda. Yollardaki bütün dinleyenlerimize İyi yolculuklar.

0: günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Günaydın Serkan.
0: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve güneşli. 26 güzel derece bir sıcaklık var.
1: Güzel.
0: Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda ise %40 yoğunluk var. Hayatımda bir şeyi değiştirmek isteseydim, saç rengimi değiştirmek isterdim. Ve düz olsun isterdim.
1: Serkan, günaydın, hoş geldin aramıza. Bu kıvırcık saçlı, düz saçlı, çapraz istekler bitmiyor sanırım. Yaşımız kaç olursa olsun. Kıvırcık saçlar düz saça, düz saçlar kıvırcık saça. Böyle bir dönüşüm olsa ya, ara ara ne güzel olur. Hepsini görmüş oluruz. Hoş geldin tekrar. İyi yolculuklar. Canan bizlerle beraber şu an Sakarya'dan herkese sevgileriyle. Eşi Halil ve tüm çalışanlara kolaylıklar demiş. Bizden de sevgiler, selamlar. Hale, hoş geldin sen de aramıza. Naime, herkes için umut ve güzelliklerle dolu bir gün olmasını diliyor. Yüreğine sağlık. Ve Adem de Osmaniye'den yazdı günaydınlarıyla. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Ve Fatma ile Fransa'ya ulaşıyormuş sesim. Suyun üstünde bile yürürseniz yüzme bilmiyor diye eleştirecek insanlar her daim olacaktır. O yüzden siz işinize bakın demiş. Yolumuz hep iyi insanlara çıksın inşallah dedi. Amin. Gerçekten öyle ya. Suyun üstünde yürüsen bile yüzme bilmiyor diye eleştirir. Yani var böyle. Dur ve daha da çoğaldı. Çoğalıyor. Aha. Şu an hayatında bir şeyi tamamen değiştirebilseydin, neyi değiştirir?

0: düğün
1: evet, an... şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, Hertel'den.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Kabine toplantısı Manazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3. kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin güven tazelediğini belirten Erdoğan, herkesin çözümün bir parçası olması gerektiğini söyledi ve bugün bir kez daha hangi görüşten olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Kimse Türkiye'ye rota ve sınır çizemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, bölgemizle ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz şeklinde konuştu. Öte yandan terör örgütü YPG kendini feshettiğini açıkladı. Örgütün aldığı karar Suriye'de terör yapılanmasına karşı yürütülen mücadelede kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Amerika Büyükelçisi Tom Barak kararı yönelik olarak tarihi bir an, tek ordu, tek hükümet, tek devlet, bu tarihi olayla herkes için Birleşik Suriye şekilleniyor dedi.

Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, sorunsuzca geçen, stressizce geçen, mümkünse bir çarşamba günü olmasını diliyorum her birimiz için. Dedikten sonra Ayşe Gökdemir bizlerle beraber hayatımızda neyi değiştirmek istiyorum? Aslında

Neyi değiştirmek istemiyorum ki? Şöyle bir düşündüm, bayağı varmış değiştirmek istediklerim. Hadi bakalım. Şöyle ilkinden başla Ayşe. Elvan ablacığım günaydın, memleketim Uşak'tan selamlarıyla diyerek kahvesine bize ortak ediyor şu an. Oo, hoş geldin, sefalar getirdin. Afiyet olsun. İncirli Ova'da Nuran da bizlerle beraber. Ersin İzmir'de bizleri dinliyor. Şirin Kırşehir'den. Ozanlar Diyarı Kırşehir'den. Osman da aramızda şu an. Ona ve tüm tekstilde çalışan mesai arkadaşlarına da kolaylıklar diliyorum. Hüseyin hoş geldin. Hüseyin Arı da şu an bizlerle beraber. Ona da sevgiler, selamlar gönderelim. Sohbet konumuz, şu an hayatınızdan bir şeyi tamamen değiştirebilseydiniz neyi değiştirirdiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ekspertise, Dino bile.
4: Kurutma makinesi.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turku

0: Dijital platformlarda reklamların hangi içeriklerin yanında gösterileceği her zaman reklam verenler tarafından kontrol edilemiyor. Bu durum milyarlarca dolarlık reklam bütçelerinin suç, şiddet, dolandırıcılık ve zararlı içerik üreten hesaplara da dolaylı biçimde finansal destek sağlaması tehlikesini de gündeme getiriyor. Bu konuyla alakalı da yine yetkililer hareket geçmiş durumda. Bu durumun tehlikesine dikkat çekerek de uyarılar sonrası çalışmalar başlatılmış sevgili dinleyenler. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertler Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve turu Fransa'ya bırakmıştı. Saat 22'de Türkiye saatiyle 22'de müsabaka başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz ve tur sevinciyle de maçtan, o müsabakadan dönmesini dualıyoruz.
1: Radyo Turkuaz.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %56'larda devam ediyor. Büyükdere Caddesi 4. Levent Sarıyer yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış, kazaya müdahale edildiği bilgisi de yer alıyor. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: günaydın mesajıyla Çiğdem de İzmir'de bizlerle. Yani değiştirebilme imkanım olsaydı Haydar'ın normal bir olmasını değiştirirdim demiş. Detay paylaşmamış ama Zeynep de Adana'da bizlerle beraber. Yine Latife Niğde de şu an bizleri dinliyor. Açıldı mı radyolar demiştim. Açıldı, açıldı tabii ki diye. Tatil dönüşü yine berabermişiz. Oh şahane. O zaman mecbur sesi açacağız. Hele bir de tatil dönüşüyse. Mecbur. Günaydın.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun.
0: Selam. Çok teşekkür ederim. O da bizi Antalya'da karşıladı. Hoş geldin. Deniz'de, şehrin başkenti Kahramanmaraş'ta. Neşemiz daim olsun inşallah. Hepimizin. Bir de İzmir'e gidiyoruz bir kere daha. Muharrem oradan aramıza katıldığını paylaşmış. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sohbet konumuz şu an hayatınızdan bir şeyi tamamen değiştirebilseydiniz. Neyi değiştirirdiniz? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attınız.

0: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine bakalım sevgili dinleyenler. Nem ve sıcak hava bunaltırken hafta sonuna içinse beklentiler biraz daha iyimser. Ama bugün Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Doğu Karadeniz'in doğu kesiminde ve iç kesimlerinde, yine Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlı bekleniyor. Öte yandan mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahminler arasında.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Radyo Turkuaz ailesine günaydınlar.
1: Günaydın.
0: Hayatımda ben neyi değiştirirdim abi? Şu an Adana Ceyhan'dan yazıyorum.
1: Evet.
0: Çiftçiyim, mısır hasadı yapıyordum. Dünyaya bir daha gelseydim çiftçi olmazdım.
1: Ali, Ali Türker'in mesajıydı. Ali hoş geldin aramıza. Zorlu bir süreç, sabır isteyen bir süreç tabii ki ama kolaylıklar dileyelim. Allah bereketli kazançlardan nasip etsin. Yine Adana'dayız, Adana Yüreğir'de. İsmail bizlerle beraber, İsmail İlke Doğan. Biz çalışmaya başladık. Burada İslam Ustam var, kendisine de günaydın diyelim o halde. Hepinize kolaylıklar olsun, iyi çalışmalar olsun. İskenderun'da da Nurhayat şu an bizlerle beraber. Şükür kavuşturana hoş geldin. Ben hayatımda değiştirecek bir şey olsaydı mutlaka kendimi değiştirirdim. Halen de öyle. Çünkü insanları anlamak gerçekten çok zor. Bazen en yakınımdaki biri en uzağım bile olabiliyor. Bunu yaşayıp görüyorsun. O yüzden bir değişiklik istiyor bazen değil mi? Güzel değişiklikleri o halde. Peki siz şu an hayatınızda bir şeyi tamamen değiştirmek isteseydiniz neydi?

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken Marcus Aurelius'un şu sözünü paylaşmak istiyorum bu saatimize veda ederken sevgili dinleyenler. Başkalarının seni nasıl gördüğüne takılma. Kendi içinde doğru olanı yap ve insan başkalarının fikriyle değil de kendi eylemleriyle değer kazanır diyor. Yani hayatımız boyunca başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü hani kontrol etmek edemesek de etme gayretinde oluyoruz bir şekilde. Yani ne kadar dikkatli davranırsa davransın insan herkesin gözünde aynı kişi olamıyor. Çünkü her insan onu kendi bakış açısından değerlendiriyor. Bu fazlasıyla yorucu işte sevgili dinleyenler. Başkalarının beklentilerine göre yaşamak bizi zamanla kendi doğrularımızdan da uzaklaştırabiliyor. Ama gerçek değer başkalarının verdiği onaydan değil de insanın kendi hayatında ortaya koyduğu tutarlı davranışlarından doğuyor.

Radyo Türk Vazisi'niz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane bir çarşamba günü olsun inşallah. Her birimiz için. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Muharrem'le başlıyoruz. Hayırlı işler, kolay gelsin diyerek aramıza katıldı. Günaydın Muharrem. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Kahramanmaraş'ta Perihan bizlerle. Değiştirme şansım olsaydı yaşadığım şehri, yaşadığım şeyleri değiştirmek isterdim diyor. Memleketim Kahramanmaraş'ta yaşamak isterdim. Gurbet zor, yalnızlık çok zor demiş. Tabii ki, tabii ki. İnşallah gönlünce olur ama. Zeynep de Mardin'de bizleri karşıladı. İnsanların birbirini daha iyi anlamasını sağlamak isterdim mesela. Anlamak, anlaşılmak. Bunlar çok kıymetli demiş. Kesinlikle. Açıldı mı radyolar dediğinde Muhammed, evet, mesajıyla aramızda. Kırşehir'de Hatice aramızda. Hayatımdaki değer bilmeyen, kıymet bilmeyen insanları değiştirip yenilerini beklerdim diyor. İnşallah bundan sonraki hayatına girecek kim olursa olsun kıymet bilenlere denk gelirsin. Hadi bir de Antalya'ya gidelim. Mustafa orada bizlerle beraber. Hayatımın yani tamamen kalıcı olarak değiştirmek isterdim diyenlerden. Ama ben bunu başta söylemiştim. Çünkü biliyordum böyle mesela cevap gelecek. Şu an hayatınızdan bir şeyi tamamen değiştirebilseydiniz neyi değiştirirdiniz? Sohbet konumuz 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediye.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Ticarette teknik engellere ilişkin internet platformu yenilendi. Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların dış pazarlardaki teknik düzenlemeleri ve ürün güvenliği uygulamalarını önceden takip edebilmelerini, karşılaştıkları teknik engelleri iletebilmelerini sağlayan Ticarette Teknik Engeller web platformunun sistemsel ve teknik altyapısını yeniden yapılandırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2006'dan itibaren ihracatçılara hizmet veren teknikengel.ticaret.gov.tr platformundaki sistem ve teknik yapılandırmanın tamamlandığı bildirildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: kanatıcı reklam.
1: Yazın sonuna gelirken valizler toplanıyor, şehir yeniden hareketleniyor. Bir yanda okul hazırlıkları, diğer yanda günlük hayatın temposu. İster okul, ister şehir hayatı için alışveriş listenizde ne varsa avantajlı fırsatlarla İdefix'te sevgili dinleyenler. Okul alışverişlerini tamamlamak isteyenler için tüm okul ihtiyaçlarında %30'a varan indirim fırsatı İdefix'te sizleri bekliyor. Okul çantalarında %20'ye varan indirime ek 150 TL kupon fırsatı ve tabletler de 1000 TL'ye varan sepet indirimini kaçırmayın. Şehre dönüşle birlikte çalışma alanını da yenilemek isteyenler için çalışma masaları ve koltuklarda %25'e varan indirime ek 350 TL'ye varan kupon fırsatı da şimdi İdefix'te. Kaçırılmayacak fırsatlarla alışverişlerinizi tamamlamak için hemen İdefix mobil uygulamasını indirin, alışılmadık fırsatları anında yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. O3 Bayrampaşa Vatan yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatılmış. Ekip sevk edilmiş bölgeye. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

fazla kendini hissettiriyor. Afiyet olsun. Sağlıklı günlerimiz olsun. Yeşim'in de çayına ortak oluyoruz şu an. Aydın da bizleri dinliyormuş. O zaman teşekkür ederim. Hoş geldin. Yoklamada ben de varım diyor. İyi ki varsın. İyi ki varsınız. Afiyet olsun. Mehmet Bülbül'le de Batman'a gidelim. Daha doğrusu Diyarbakır'dan Mardin'e giderken bizi dinliyormuş şu an. Teşekkür ederim. İnsanlara karşı iyi niyetimin hani olmamasını, olması durumuyla alakalı yaşadıklarımdan sonra bunu değiştirirdim diyor. Vallahi çok mümkün olmuyor ama sadece sınırlar koyabiliyoruz Mehmet. İnşallah sen de o iyi niyetini suistimal etmeyen insanlarla karşılaşırsın. Ya tutarsa Nasrettin Hoca misali, ya tutarsa diyerek o iyi niyetli yaklaşımımızdan geri durmuyoruz ama umarım tutar. Tutsun. Tutsun artık. Sana da iyi yolculuklar. Hoş geldin.

0: fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey TNR mağazalarında.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Nem ve sıcak hava bunaltırken hafta sonu için beklenen haber meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre bugün için Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor sevgili dinleyenler. Mevsim normalleri üzerinde seyrediyor hava sıcaklığı biliyorsunuz. Ama cuma gününden itibaren yurdun iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede sıcaklıkların azalacağı da yapılan tahminler arasında. Kendim.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Saatlerimiz 9.44 olmuşken Yelda bizlere ortak oluyor. O da kimseye haddinden fazla değer vermeme konusu. Hani değer verdiğimiz insanların bizi bu kadar üzmesine müsaade etmeme konusunu paylaşmış. Değiştirmek istedikleri arasında. İşte bunu bildikten sonra buna göre hareket etmek de bizim elimizde Yelda. Sevin Özel de bizlerleymiş. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Günaydın sessiz dinleyenler derim. Hatay'dan selamlar dedi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yine Hatice Kırıkkale de bizlerle. Zeki'ye sıradaki şarkıları ona da armağan ediyorum. Günün ilk yoğun bakımında olan annem için dua bekliyorum diyerek mesajına gönderdi. İnşallah sağlığının saatine tez zamanda kavuşur Zeki'ye. Annen ve annen gibi şifa bekleyen tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Batman'da Esma bizlerleydi. Yine Murat Yoka'ya ulaşıyordu sesim İzmir'de. Aynı şekilde o da günün konusuna demiş ki hesap bakiyemi artı yönde değiştirirdim mesajını. Ne güzel olurdu ama değil mi? Doğru, hep artı yönünde. Bugün benim doğum günüm, sıradaki şarkılar bana da gelsin diyerek Yasemin mesajını gönderdi. Yasemin doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş diliyorum. Yine 112 nöbet çıkışında bizleri dinliyor Nisa Baymaz ve mesai arkadaşları. Hepsine yürekten sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum. İzmir'deyiz Fatma ile beraber. Yine Aziz de bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Bölge müdürümüz Ümit Bey'e ve ekip arkadaşları, arkadaşı İsmail Kaya'ya da sıradaki şarkılar armağan olacakmış. Oh, şahanesiniz. Sizlerle birlikte diyar diyar gezmeye çok ama çok bayılıyorum. İyi ki varsınız. Bir an

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin yine güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Gününüzün her anına bizi ortak ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtın'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri deneyeceğiz.

Kabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatini o güzel sohbetiyle, o güzel şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen şahane bir çarşamba günü olur. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de Uğur'la Ay Işığı programında tekrar buluşacağız. Bu sefer de güne güzel bir veda etmek adına gece yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ahlat'tan seslendi. Bölgemizle ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedildiği duyuruldu. Örgüt Suriye ordusuna entegre olacak. Kamuya borcu olan mükellefler ve esnaflar için yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.43'teki sarsıntı 7 kilometre derinde kaydedildi. İran, Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahı 7 mil genişliğinde olacak ve Güney Koridor kapatılacak. Country müziğin efsane ismi Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Salı günü yapılan açıklamada ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği doğrulandı. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni akademik yıl öncesi rektörlere mektup gönderdi. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerindeki %25 sınırına uyulmasını istedi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Ofisi'nde.
1: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Efendim, herkese selamlar, sevgiler, günaydınlar, iyi bir şöyle çarşamba günü olsun. Sesimin, sevgimin, şarkılarımın ve dostluğumun ulaştığı herkese ve aramıza katılacak olan her dostumuza hoş geldiniz diyorum. Şimdi güzel olan kendiliğinden olur. O yüzden bugün zorlamadan, yine gönlümün dostları, yormadan, kendimizden şüphe ettirmeden, sürekli neyin yanlış olduğunu düşündürmeden şöyle güzel güzel güzelliklerin gelmesini bekleyelim mi? Biz de onlara koşabiliriz tabii ki. Öyleyse gönül dostu Füsun zamanı diyorum ve sizi hiçbir yere bırakmıyorum. Biz güzelliklere gidiyoruz az sonra.

0: www.radioturnuva.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Ağzından kelebekler uçuracak. Birini diliyorum. Bu dost olur. Bu yol o arkadaşı olur. Bu bir yaren olur. Kim olursa. Yine diliyorum gönlümün dostuna. Sevilmek için kendini anlatıp durmadığın, anlaşılmak için kelimelerini tüketmediğin ve birinin hayatında kalabilmek için kendinden vazgeçmediğin, birbirinize ulaşmak için 1000 tane duvar aşmanız gerekmediği. Bak bu güzel, bunu beğendim. Ve sevginin sürekli böyle çözülmesi gereken bir düğüm gibi karşınızda durmayacağı güzellikler diliyorum ben canım dostlarıma. Hiçbir şeyle böyle savaşmadan rahat rahat akan bir, keyifli akan bir gün diliyorum. Şu kafaya geçmek için aman hatırlayın, aman diyebilmek için, aslında bazı şeyleri daha böyle rahat bırakabilmek için insanın canının mı yanması gerekiyormuş? Bu sağlık olur, bu ayrılıklar olur, başka şeyler olur dostlar. O olmadan ben sizi uyarıyorum. Güzel olan seni tüketmez, seni gerçekten çoğaltır ve seni gerçekten böyle çok böyle farklı bir vizyona taşır. O yüzden de bunu hiç unutma.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

Ya insanın bir yani yol arkadaşı olmalı, bir can dostu olmalı yanında her şeye rağmen. Çünkü paylaşıldıkça hayat güzel bir şeyleri. Bunu unutmayın. Yalnızlığı ben de severim. Bazen böyle kabuğuma çekilirim. Bir yükselen yengeç olarak o kabuğu çok severim. Ama onun dışında iletişim kurmadan bu hayatta olmaz. Birbirimize aynı olmadan, birbirimize tartışacağız tabii ki, hepimiz aynı fikirde olamayız. O tatlı tartışmalar olmadan, o güzel böyle nasıl diyeyim size, bir alışveriş olmadan, sevgi alışverişi olmadan. Zaten sevgi dolu kalpler kendini gösteriyorlar. Bir de niyetleri iyiyse, kalpleri güzelse, Aysun gibi, Yeşim gibi, Neslihan gibi, Melek gibi, Tekirdağ gelmiş, Aynur gibi, canım Aynur. Feyzacığım sen de hoş geldin.

0: masal da anlatırız, sert gerçekler de olur. Kendimize de geliriz bazen, aman deriz. Kendimizden de gideriz. Ama en azından dengede kalmaya çalışalım gönlümün dostları. Yani o şu denge meselesi o kadar önemli ki, bir de hatıralarda kalmak çok önemli. Hayat biraz da hatırlanabildiğin kadar varsın demek değil mi? Yani hayat biraz hatıra. İnsan gidiyor, sesi kalıyor, izi kalıyor bazen. Ama birinin hatırasında kaldığı sürece tamamen de bence kaybolmuyor. Sizler benim hatıramda en güzel yerdesiniz. Hemen 500-588-30-0'a gidiyorum. Bir de sosyal medyadayız. Ya bu arada X'te, yani eski adıyla Twitter'da, hiç tweet atmamışım kendimle ilgili uzun zamandır. O yüzden de orada da sizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Birazdan geliyor. Et Radyo Turkuaz, et Gönül Dostu Füsun. Biliyorsunuz ki Instagram'dayız, Facebook'tayız. Şimdi Tolga'cığım diyor ki Almanya'dan, bugün benim kızım Ecrin'in doğum günü ve şu an yanımda, hiç de bir haberi yok diyor. Öyleyse babacığın sana sürpriz yaptı. Canım Ecrin'cim, doğum günün kutlu olsun. Çok güzel bir yaş diliyorum. Bahtın açık olsun canım. Böyle dile bakalım bugün, dualarla, dileklerle bugün şöyle bir içinden geçir, neleri geçirmek istersen. Fatmacığım gelmiş, Barış'ı görüyorum Afyon'dan. Selamlar gönderiyorum ona. Barış aşçı oldu diyor. Aşçı değilsin değil mi? Orada bir lezzetler falan yazıyor. Lezzetin başkenti, zaferin termalin diyor. Başkenti diyor canım benim ya. Öyleyse Barış'a, Afyon'da olan dostlara selam olsun. Bugün kimin doğum günü? Yasemin'imin de doğum günüymüş. Nice güzel yıllara.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: Di hediye. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: Şimdi gönlümün dostları, özellikle kadın dinleyicilerime buradan sesleniyorum. Hani böyle çok sıkıntılı, çok stresli olduğunuz bir ana gidin. Birine bağırıyorsunuz ama öyle böyle değil. Ya telefonda bağırıyorsunuz ya karşınızda, ya da kendi kendinize bir evin içerisinde bağırıyorsunuz. O damarlara ne oluyor damarlara? O damarlar böyle geri çekiliyor, böyle bir geriliyor. Bakın şimdi son zamanlarda kadınlarda görülen farklı bir kalp krizi varmış. Buna SCAD herhalde deniliyor. SCAD. Hocalarımıza sormamız gerekiyor tabii. Hocam özellikle Ufuk Süleyman Taner. Burada mı acaba hocamız? Ona buradan selamlar ya. Dün gerçekten o kadar güzel ilgilendi ki benimle. Sağ olsun, var olsun. Bütün doktorlarımız benim için kıymetli. Farkındaysanız bu aralar bir iki aydır doktor ziyaretlerde bulunuyorum. Öyle böyle değil. Olsun. Yani şifa gelsin de. Ben eskiden kaçardım. Hastalıktan kaçardım. Hastanelerden, doktorlardan kaçardım. Belli bir yaştan sonra diyor ki hayat kaçamazsın diyor. Kaçma zaten diyor. O yüzden de şu an Ufuk Süleyman Taner doktorumuza, kıymetli doktoruma buradan selamlar. Bu kaydı da ona dinleteceğim, ona göndereceğim. Hocam siz de daha iyi bilirsiniz. Spontan koroner arter diseksiyonu falan deniliyormuş buna. Yani kalbi besleyen o koroner damar duvarının kendiliğinden böyle bir yırtılması sonucunda damar daralıyormuş. Kalbe giden kan azalıyor. Gerçek bir kalp krizi meydana geliyormuş. Yani hastaların ne yazık ki yaklaşık %90'ı kadın ve özellikle genç ve orta yaş kadınlarda klasik kalp damar riski faktörleri olmadan da ortaya çıkıyor. Yani yoğun duygusal stres. Dün hocam demişti ki Ufuk Süleyman Taner hocam her şeyi yolunda koyarız dedi. Her şeyi bir kere dedi bir insanın dedi bir amacı olmalı dedi. Bir şeyleri üretmesi gerekiyor dedi. Böyle sırayla dedi her şey olur ama bir şeylere bağlanması doğru. Ama doğru şeylere bağlanması gerekiyor dedi. O yüzden de biz bazen yanlış şeylere bağlanabiliyoruz. Yanlış olan kişilere bağlanabiliyoruz. Bazen o kadar kontrolcü olabiliyoruz ki bırakamıyoruz kendimizi. Kaskat oluyoruz işte bakın damarlar ne oluyor. Bir hatırlayın ya da bir video falan olsa da bir kamera olsa da sizi çekse değil mi çok sinirlendiğinizi biz göremiyoruz ama dışarıdan bir göz sizi gördüğünde Allah'ım ne oluyor falan deniliyor. Ben mesela bunu dışarıda birkaç kere yaşadım. Gencecik kızlar, gencecik nasıl bağırıyor, nasıl kendini yerden yere atıyor, telefonda konuşuyor. Yani gidip o telefonu almak istedim. Hatta onu bir sakinleştirmek istedim ama bunu yapamadım, cesaret edemedim. Ona birçok şey söylemek isterdim ama o an sonra kalktı gitti tabii ki bulunduğu yerden. Çok üzüldüm. Yani onun adına da çok üzüldüm. Sonra dedim ki sen de bazen bu şekilde olabiliyorsun. Bir şeyler yolunda gitmediğinde, istediğin gibi gitmediğinde ya da karşı tarafta bir uyum içerisinde olamadığında ya da herhangi bir mesela bu bir banka ile ilgili problem olabilir. İşte trafikte olabilir ki trafikte çok yaşanıyor. Ne olur sakin desem de karşınızdaki insanlar öyle bir çıldırtıyor ki sizi, öyle bir damarınıza basıyorlar ki siz yani normal olamıyorsunuz, sakin kalamıyorsunuz. Çok zor. İşte orada bir dengeyi tutturmak gerekiyor. Allah korusun işte böyle damar gerilip de bir kalp krizi olayına dönebilir. Özellikle kadın dinleyicilerime buradan sesleniyorum. Hepiniz benim için kıymetlisiniz ama kadınlarda bu olay çok daha fazlaymış. Şu stresi yöneteceğiz beraber.
1: Bir reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Şimdi o minicik reklam arasından sonra şunu da söylemek istiyorum, unutmayayım. Şimdi doktorumuz Ufuk Süleyman Taner Hataylı. Biraz sohbet ettik. Hataylı dedim benim, o kadar çok dinleyicim var ki. Çok seviyorum onları. O da dedi ki Hataylılara selam olsun öyleyse. Benden bir şarkı gönderir misin, göndermez miyim? Hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Hatay'a gelsin.

O kadar duygulandım ki az evvel sevgili Tolga Demir'in kızının Ecin'imizin doğum gününü kutladık. Videoya çekmiş ve o an hiçbir şekilde Ecin bilmiyor bunu. Ve onun o tepkileri, onun o böyle şaşırması o kadar güzelken dünyaya bedel değil mi? Nasıl güzel bir hatıra olacak şimdi. Tolga'cığım değil mi? Program başında hatıralardan konuştuk. Hatırada benim için de bu çok kıymetli. Ben de bunu unutmayacağım. Tekrardan doğum günü kutlu olsun diyorum. O yüzden de kalplere dokunmak, yanınızda olabilmek, bu bağı kurabilmek, uzakları yakın edebilmek çok kıymetli benim için. Yani bana şu an deseniz ki yatlar katlar arabalar yok, hiçbiri yok mesela. Yata hiç gerek yok. Hiç böyle şey, onun işte benzinli dişeli ona uğraşamam. Sonra bana daha büyük böyle evler verseniz de ne diyoruz o evlere, ben unutuyorum her seferinde. Onların da böyle eski tarihi güzel böyle evler var. İşte onların da bakımı çok zor. Evet, bakımı zor, yani ben o bakımla uğraşamam. Mümkün değil. O yüzden de bir de işte büyük paranın aslında çok daha büyük sorumlulukları oluyor, büyük malların. Ben o kadar malın içerisinde o kadar böyle bolluğun içerisinde tek başıma yapamam. Ben onları alırım, yine paylaştırırım. Paylaşacaksak olabilir. Eğer paylaştıracaksam hemen

0: Rabbime böyle dua ediyorum. Paylaştıracaksam, dağıtacaksam senden geleni diyorum. O zaman olabilir diyorum. Yoksa hani benim çok fazla yükseklerde bir gözüm yok. Efendim birazdan size yine bazı hikayelerim olacak. Bazı böyle yine psikolojik oyunlarımız olacak. Kulağınız, gönlünüz, yüreğiniz Radyo Turkuaz'da olsun. 500-588-30-0'a özel mesajlarınızı tabii ki gönderebilirsiniz. Bekliyorum sizi.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Bilgi istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Çok güzel bir şarkıdır Gönlümün Dostları, böyle gönlüne gönlüne yüreğe böyle bir çarpıp geçen bir şarkı. Şimdi Yeni Saat başlarken haber merkezimize gidiyoruz. Evlenmekten vazgeçti ama düğün yaptı haberi vardı. Bunu duydunuz mu? Duymadıysanız bakın size neler anlatacağım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ahlat'tan seslendi. Bölgemizle ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedildiği duyuruldu. Örgüt Suriye ordusuna entegre olacak. Kamuya borcu olan mükellefler ve esnaflar için yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının ise yüz yüze yapılacağını belirtti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları devam ediyor. Fenerbahçe bugün 22'de Olympique Lyon'a konuk olacak. Avrupa Ligi'nde ise rövanş maçları yarın yapılacak. Trabzonspor, Ferencvaros'la Beşiktaş, Kaunas-Jalgiris'le karşılaşacak. Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık bir yatırımla uzay üssü kuracağını duyurdu. Bu üste uzay uçuşları önemli ölçüde artacak. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olurken cuma gününden sonra hava değişiyor. Sıcaklıklar düşüyor ve yurt genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

Sabahlar. Yeni saatimiz başladı dostlar. Benden selam söyleyin geline gibi bir şey olacak şimdi. Ama Allah kimsenin başına vermez. Yani bunlar çok güzel şeyler değil. Şimdi tabii ki biz bunu nereden öğrendik? Kişi videoyu çekiyor, sosyal medyada yayınlıyor. Evlenmekten vazgeçiyor. Şimdi Aydın'da nikah töreninde bir gün kala. Evlenmekten vazgeçen kişi düğün için tuttuğu salonu iptal edemeyince diyor ki yakınlarına gelin hep birlikte diyor biz bir eğlenelim diyor. Madem iptal edemiyoruz, madem parayı da geri alamıyoruz diyor. Şimdi kişi de şöyle anlatıyor. İsteklerin diyor bazıları aşırı olduğu için diyor gelinin diyor karşılayamadık. Nikahtan bir gün önce tavırlarını da gördüm. İstemedim ve kıza teşekkür ettim diyor. Acaba bu kişiler çok fazla iletişim kurmadan mı bir evlilik yoluna girdiler? Daha önceden bunlar konuşulmadı mı? Yani bilemiyorum, çok üzülüyorum. Aslında çok üzülüyorum. Belki bir yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir. Şimdi bir video daha görmüştüm. Hiç unutmuyorum. O kadar sinirlendim ki o videoya. Bizde mesela

olsa yani benim hayatımda, benim akrabalarımda falan olay oluruz diye düşünüyorum. Hemen orada müdahale ederdim. Yağmur falan böyle şeyden kızı almaya çalışıyorlar böyle bir evden, villa gibi böyle bir ev. Kapıyı bir türlü ablası açmıyor. İşte para istiyor. Diyor ki giremezsiniz diyor. Adam böyle vardır ya, adetler güzeldir. Miniciktir, ne yapılır? İşte biraz böyle bir para verilir falan, geçilir. Bu kişilerin durumları da belli ki iyi. Yani öyle böyle değil ki. Yani devamlı etrafındaki herkes, akraba da işte damat da para gönderiyor kapının oradan. Kız kesinlikle açmıyor. Kardeşi ya da ablası içeride artık nasılsa orada işte hazırlanıyor. Bu sefer oraya baba geliyor. Diyorlar ki bakın yağmur. Böyle şu şekilde aslında yağmur yağıyor. Islandık bütün misafirler, rezil oluyoruz. Bir açın artık, ama yani hayır bu yetmez, bu yetmez. Biz bu kadar dedik falan diyorlar. Allah'ım ya, ben orada olsaydım herhalde büyük bir problem olur diye düşünüyorum. Çok nezaketsizlik, biliyor musunuz? Görgüsüzlük. Hani bir adet vardır. Onun belli bir limiti vardır. Alırsın böyle bir iki oradan balya deste. Onlar öyle dağıtıyorlardı vallahi, böyle 100-250 falan değil yani, bayağı bildiğiniz balyalarla gidiyordu. Alırsın da bir geri çekilirsin değil mi? 20 dakika, belki de yarım saat falan insanlar kapıda yağmurun altında kaldılar ve istediği parayı alana kadar kişi orada bırakmadı. İşte babası da geldi, başka yok, vermeyiz biz kızımızı, vermeyiz diye. Yani ben damadın yerinde olsaydım hadi anne gidiyoruz derdim. Yani orada aslında bunu tabii ki gelin yapmıyor, ama etrafındaki insanların bunu düşünmesi gerekiyor. Bu da çok görgüsüzlük, nezaketsizlik, çok ayıp ya. Çok güzel bir gün, yani o parayı alıp da ne yapacaksın o kadar böyle bir hırsla. Şimdi buradaki durumu bilemiyoruz. Gelin ne istemiş? Ne yapmış? Ne etmiş? Belki burada damatta da bir sıkıntı olabilir. Şimdi damatçım, ah kıyamam ben sana, işte iyi böyle bazıları şey demiş, verim sadakan varmış falan, yoluna devam et diyorlar, ama ben karşı tarafı da dinlemek isterdim. Yani keşke gelin de bir video çekip bize gönderseydi. Hani bir gün kala da böyle olmaz. O tavırların daha önceden aslında bilinmesi gerekiyor, belirlenmesi gerekiyor. O yüzden de evlilik kolay bir şey değil. O yola eğer çıkıldıysa insanların bir kere evlenmeden önce birbirlerini tam anlamıyla tanıması gerekiyor. Tam anlamıyla belki her zaman olmuyor, ama en azından bilirsiniz ya o tavırların size uygun olup olmadığını. İşte zor durumlarda nasıl davranıyor, sözleriyle davranışları tutarlı mı, para konusundaki yaklaşımı önemli, ailesiyle ilişkisi önemli. Sonra hani tartışırken nasıl, işte bir anda mesela damat buna karar verdi, karşı taraf çok mu zorladı az evvel anlattığım hikayedeki gibi, ya da tam tersi o mu zora gelemiyordu bilmiyorum, ama yemişler içmişler eğlenmişler gördüğüm kadarıyla. Çok enteresan değil mi? Siz bu durumda ne yapardınız bir düşünün bakalım.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Bizim sağ olsundan Mustafa abimiz de diyor ki düğün davetiyesi yüzünden düğünün iptal olduğuna şahit oldum diyor. Ya inanamıyorum ya. Sadece bir iletişim aracı o. Yani ben hiç, benim babam matbaacıdır, rahmetli babam. Çok böyle özenirdi. Çok güzel davetiyeler yapardı. Bize derdi ki büyüdünüz, evlendiğinizde ben de böyle size çok güzel ne istiyorsanız onu hazırlayacağım derdi. Tabii o zaman ben evlendiğim zaman babam hem birazcık rahatsızlıkları vardı hem de artık o işte uğraşmıyordu. Fakat işte tanıdıkları, arkadaşları vardı falan. İnanın şeydi, babacığım hiç gerek yok. Hiç zahmet etme. Yani biz şöyle doğal sade bir şey. Çok böyle pahalı bir şeye, çok böyle gösterişli bir şeye gerek yok. Yani orada bizim adımız olsun. Bir de aynı zamanda sizlerin adı olsun. Annenin, babanın. Bir de davet edelim. Yani işte bu biraz bakış açısıyla alakalı. Fakat öyle mesajlar var ki şu an çok üzüldüm. İsimleri vermeyeceğim ama yani insan güler misin, ağlar mısın? Benim diyor yeğenim evlendi, bir hafta sonra ayrıldı. Ve damat diyor çok büyük travma yaşadı. Bakın yeğeni düşünsenize, bazı

istekler yüzünden diyor, bitmek bilmeyen. Bir dinleyicim Gaziantep'ten Aysun diyor ki bizde de var böyle adet ama çok yüksek oluyor, ben de olan evlendirdim diyor. Nasıl yüksek oluyor ya? Ne istiyorlar, ne yapıyorlar? Bir de bunlar yani evlenecek insanların hayatına gerçekten büyük bir travma yaşatıyorlar. Bak bu çok acı bir şey bakıldığında. Yine çok abartısız ve abartılı şeyler yaşanıyor diyor. Pardon, abartılı, abartsız demeyeyim de abartılı birçok şey görüyoruz, şahit oluyoruz demişler mesela. Ardından ben de direkten döndüm diye bir mesaj vardı ama o da nişandan. Ama iyi ki o evlilik olayına kadar gelmemiş. Düğündü, her şeydi falan düşündü. Ben de nişandan şunu aslında görüyorum dinleyicilerimizde. İnsanın evlenmeden önce sadece güzel günleri de değil, bakın, gerçek hayatı birlikte görebilmesi gerekiyor. Ama buna bazen hayat müsaade etmiyor. Bazen bulunduğunuz çevre ya da bulunduğunuz aile müsaade etmiyor. Geçmişe gidin, hiç birbirini görmeden evlenmiş dedelerimiz, nenelerimiz ne kadar zor biliyor musunuz? Hiç kolay bir şey değil aslında. Çok küçük yaşta evlenenler var. Yani benim öyle içim cız ediyor. Hadi diyeceksin ki gördü, tanıdı, gezdi, işte tatile gitti, parayla ilgili seyahat etti, parayla ilgili konuşuldu, işle ilgili. Evet, sonrasında da sıkıntılar yaşanıyor. Yani kolay bir şey değil aile birliği. Bir insanla aynı yola çıkabilmek çok zor. Bazen de şans oluyor. Görücü usulü evlenen insanlar o kadar mutlu olabiliyorlar ki. Buna da ben yazgı diyorum gönlümün dostları. Ama işte hastalıktı, stresti, zor günlerdi. Bunlarda çok iyi insanların birbirlerini gözlemlemesi gerekiyor. Yani kolay bir şey değil. Ama evlilik çok güzel, ben size söyleyeyim. Doğru insan dediğinizde öyle bir kafanızdaki kişiyle falan alakalı değil. Arkadaş olabilmek, uyumlu olabilmek, saygılı olabilmek, gönüldaş olabilmek, yani size benzeyen, en azından size yakın ruhların aslında anlaşması mümkün. Çok zıt olanlar zaten anlaşamıyorlar. Neyse, düğün yapmadan önce bunları ya da evlilik öncesinde bunları iyi bir düşünmek gerekiyor. Ona göre adım atmak gerekiyor. Bilinçlenmek, okumak, araştırmak, kendinizi bir şekilde hayata hazırlamanız gerekiyor.

Şimdi eskiden bilmiyordum ama şimdi bildiğim bir şey var ki çoğu ilişkiye bakın aşındıran şey çatışmalar falan değil, konuşulmayanlar gönlümün dostları. Eğer biri sizinle bir şey konuşmaya çalışıyorsa, çabalıyorsa bu gerçekten bir yakınlık çabasıdır. Yani sahici bir yakınlık gerektiğinde neyi getiriyor biliyor musunuz? Zor olanı konuşabilecek kadar temasta, sevgide ve anda kalabilmek demektir. Yani bazı insanlar aman işte boş ver der, halının altına süpürür ya da duymak istemez konuşur. O birikir orada, o iletişim bozulmaya başlar. Orada böyle

0: bütün ikili ilişkilerde aslında kardeşinin olsun, annenin olsun, eşinin olsun, dostunun olsun yavaş yavaş kemirir. Böyle kırgınlık birikir, gücenme birikir, öfke böyle derinleşir. Sonra ne olur? Sonra kopar işte gönlümün dostları. Yani incindiğinizi karşındaki insanın görmesi gerekiyor. Çabaladığınızı görmesi gerekiyor. Ne anlatmaya çalışıyor bu kadın ya da adam? Ne söyleme? Bu çocuğunuz için de geçerli gönlümün dostları. O yüzden de hani çok zor konuşmalar belki vardır. Kendini anlatmak istersin, beni dinlemez, beni ayıplar dediğiniz yerde de bence hiç durmayın diyorum hemen. Hemen nasıl gideceksiniz bilmiyorum ama ben tren, uçak her şeyi hazırlamışsınız sizin için. Şimdi 500-588-30 çift sıfırda Derya'cığım diyor ki terzi dükkanımın kreçesin sen demiş. Ya İzmir'e geldiğimde yanınıza çok gelmek istiyorum. Yani her ili dolaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayat diyor zor, kötüler çok diyor. Ama Radyo Turkuaz'da mutlu olan dinleyicilerimiz var. Var olun. İyi ki sizi tanıdım diyorum. 2 dakikalık reklamım var. Başka frekansa gitmezsiniz değil mi?
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye.

0: Para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot garaj yolu ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.

Şimdi koku çok önemli bir şey ama özellikle vücudumuzdan gelen kokular bize bazı şeyleri anlatıyor. Yani bu sinyalleri dikkate almak gerekiyor. Mesela hemen şöyle bir bakalım. Meyve gibi bir nefes kokusu hiç oldu mu sizde? Mesela orada diyabet olabilir. Orada bazı hastalıklar olabilir. Bir baktırmak gerekiyor. Ya da mesela ayağınıza kötü bir koku ama öyle böyle değil. Orada bir mantar olabilir. Aşırı terleme ya da ayak enfeksiyonu olabilir. Mesela ağızda kötü koku, yavaş sindirim, çürük dişler ya da ağızda bir mantar olabilir, baktırmak gerekiyor. Mesela bakteri fazlalığı, çinko eksikliği gibi şeyler varsa, bir de siz hani temizleseniz de koltuk altınız kötü kokuyorsa bunu da bir doktora danışmak gerekiyor. Mesela kulaktan gelen kokuya lütfen dikkat kesilin diyorum. Orada bir bakteri, enfeksiyon, bir kulakta bir birikim olmuş olabilir. Sonrasında ellerde bir bazen kötü kokular olabiliyor. Terleme çok olabiliyor. Orada da bir bakteri eksikliği, daha doğrusu bakteriler ya da beslenme eksikliği ya da hormon problemleri olabilir dostlar.

Mesajlarınızı, sevginizi sevsinler sizin ya. Zehrin'im, Ayla'cığım, Hatice'cim. Şarkıları çok beğenmişler. Daha ne istersiniz yazın bana Zehrin'im, Sevinç'im. Ya biliyorum raporlar falan bitti, yarın işe başlayacağım diyor. Sabahları belki zor olacak diyor ama arada mola verdiğinde Turkuvaz Radyolar mobil uygulama. İndir cep telefonla dinle beni. Abdullah Beyciğim hoş geldiniz. Eskişehir'e selamlar gönderiyorum. Ardından bakayım böyle gelir gelmez şöyle diyor. Bakkalımın önünü süpürürüm diyor. Bir bardak daha çay almadım diyor. Bak 5'te kalkıyorum. O süpürdükten sonra diyor. Orada diyor hani insanlar gelip ne yapıyorlar biliyor musun? Bazı insanlar gelip çöp atıyorlar oraya diyor. Ne acı bir şey değil mi? Sen düzgün davranıyorsun ama bir başkası gelip senin bulunduğun yeri, temizlediğin yeri mahvediyor. Bu insanlara söyle. Kavga etmeden. Bak sıkıntı yaşatmadan tatlı tatlı söyle. Ya da buraya artık da bir şey koyacağım de buraya çöp atamayacaksınız de. Ben ama gülümseyerek söyle. Onlar bence o gülümsemeden anlayacaklardı. Yani o gülümseme olayını siz biliyorsunuz. Bu arada çok sevdiğim benim canım canım Seyit kuaförüme buradan selamlar göndereceğim. Çok da başarılı işinde. Gel dedim seni konuşturayım dedim, gelmiyor konuşmuyor. Bir konuşursam diyor artık böyle bir iki saat falan konuşurum. Bugün onun doğum günü, nice güzel yaşları olsun. Çok başarılı işinde, çok da güzel bir iyi bir insan. Yolu baht

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 ile 2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde

0: 484 milyar lira tasarruf elde edildi. Bu kapsamda izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeliyle desteklenen tasarruf tedbirleri etkisini gösterdi. Tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamındaki harcamaların faiz ve deprem harcamaları hariç bütçe içindeki payı uzun dönem ortalaması olan %4,6'dan 2024 yılında %3,1'e, 2025 yılında %2,9 seviyesine geriledi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Hayatı severken, yaşarken tabii ki yanınızda size o sevgiyi daha da arttıracak, o yaşamı, o yaşama sevincini aslında daha da arttıracak kişiler olsa ne güzel olur değil mi? Olsun diyorum öyleyse. Ya bugün çok güzel dileklerde bulunmak istiyorum. Sözlerimize, ağzımızdan çıkanlara artık daha dikkat edelim diyorum bu hafta özellikle. Mehmet Beyciğim, evet onun da şu an doğum günüymüş. Vallahi bizim Seyit'imiz gibi az evvel söyledim. Aslında yanımdan da konuşturamıyorum. Biraz daha şöyle stüdyodan güzel böyle fotoğraflar kendine çekecek. Aynı zamanda Eskişehir'den bak adaşım var Seyit'ciğim, kuaför Mesut'umuz da şu an bizi dinliyor. Onlara buradan selam olsun o zaman. Veda ederken İskenderun'dan gözleciğimi görüyorum. Canım benim, hoş geldin. Bak benim 3 yaşında oğlumun ağzında meyvemsi çürük koku vardı. 3 litre yakın su içiyordu. 10 gün boyunca böyle bir sürecimiz oldu. Gittiğimizde ne dedi biliyor musun doktor diyor. Klima çarpmıştır dediler ama sonra başka bir doktora gittiğimizde diyor şeker 300 çıktı diyor. Küçücük evladında, yavrusunda. İşte diyorum ya, bazen bazı durumları göz ardı etmemek gerekiyor. Yarın devamı gelsin. Yarın konuşalım. Yarın yine dertleşelim. Kendinize çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ahlat'tan seslendi. Bölgemizle ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedildiği duyuruldu. Örgüt Suriye ordusuna entegre olacak. Kamuya borcu olan mükellefler ve esnaflar için yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.43'teki sarsıntı 7 kilometre derinde kaydedildi. İran, Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahı 7 mil genişliğinde olacak ve Güney Koridor kapatılacak. Country müziğin efsane ismi Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından salı günü yapılan açıklamada ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği doğrulandı. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni akademik yıl öncesi rektörlere mektup gönderdi. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerindeki %25 sınırına uyulmasını istedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı.

ne kadar güzel şarkı varsa hepsini benim programıma eklemiş. Özel olarak seninle konuşacağım Füsun. Özel olarak. Trafik, yani normal giden trafik 3 saniye içerisinde sıkışıveriyor. İstanbul garip bir yer. Hiç gelmemiş, İstanbul'a gelmek için can atanlar var ya, ben sizin yerinizde olsam herhangi bir hayalim olmazdı İstanbul'a gelmek, bu trafiğe girmek. Çünkü İstanbul sadece Ortaköy değil arkadaşlar. İstanbul sadece Boğaz Köprüsü de değil. İstanbul'un bir Anadolu'su var, bir Doğu Anadolu'su var, bir Güneydoğu Anadolu'su var, bir İzmir'i var İstanbul'un içinde gerçekten. Bir Adana'sı var. O yüzden boş verin.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Şifası diyor. Ay maşallah ya, bize değil mi? Canımsınız, çok teşekkür ediyorum. Hatice Kırıkkale'den yazmış. Erkan Elazığ'da dinliyor. Tüm radyo çalışanlarına ve çok kıymetli DJ'lerine kolaylıklar diliyorum demiş. Elazığ'ı da başka seviyorum ya. Gerçekten gitmişliğim de var. İnsanı çok güzel. Cana yakın, misafirperver.

0: Fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru model seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: nasıl özlemişim böyle güzel şarkıları arka arkaya. Hadi her zamanki gibi saat sonunda özel seçilmiş slow şarkılarla bu saati bitiriyoruz. Yeni saate de dakikalar sonra haber merkezimizden sevgili arkadaşımız Enis'in yorumuyla başlayacağız. Bakalım dünya ve ülkemizde gelişen olaylar detaylı bir şekilde, hem detaylı hem de en kısa haliyle Radyo Turkuvaz'da neler anlatacak Enis az sonra.
1: Niye gidemiyorum biliyor musun? Çünkü emek verdiysen zor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferi kutlamalarına katıldı. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Beykoz'da 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Alihan Kurşin de aralarında olduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS 217 bas puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dün Adıyaman 4,2 ile sallandı, bugün Kayseri 4,1 ile. Pınarbaşı ilçesinde saat 9.53'te kaydedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bazı evlerde hafif çatlaklar oluştu. Katil İsrail ateşkesi delmeye devam ediyor. Gazze şeridine yapılan

0: saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti. İstanbul'da cuma günüyle birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Sıcaklığın 10 dereceye kadar azalması ve sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor. Serbest piyasada gram altın 7161 dolar 48.12, euro ise 56.20 liradan adacı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

Yazıp da mesajlarını okuduğum dinleyicilerim var. Bugün dünkü gibi bir SMS trafiği yapmadım yani. WhatsApp trafiği yapmadım sevgili dinleyiciler. Öncelikle onu belirteyim. Bir bakalım. Gündeme de bir bakalım. Ne var ne yok az sonra. Haberler dünyada neler oluyor Türkiye'mizde. Rize'de mesela trafikte çıkan tartışmada otomobilden inen şahıslar bisiklet sürücüsünü darp ediyor. Nasıl büyük cezası var anlatamam. Diğer haberler az sonra.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de. Pilot Garaj Şoka
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Şoka
4: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

0: 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkubazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot garaj yapma ekspertiz. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferi kutlamalarına katıldı. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Beykoz'da 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Alihan Kurşin'de aralarında olduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS 217 bas puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılardan ekonomik baskıya yöneleceğini açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nda İran'ın Umman'da anlaşması Brent petrolü 85 doların altına çekti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yıldır hizmet veriyor. Köprüyle bu süre zarfında zamandan 134 milyar, yakıttan 4 milyar lira tasarruf sağlandı. 180 bin ton karbon emisyonu önlendi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates 12 sayfalık uzun bir makale yazdı. Makalesinde yapay zeka birçok alanda fayda sağlayacak. Ancak kontrolsüz dönüşüm, istihdam ve güvenlikte çok ciddi sorunlar doğurabilir dedi. Uzmanlar uyarıyor. Kulak pamukları kulak sağlığı için gizli bir tehdit oluşturuyor. Kiri dışarı atmak yerine içeriye sokan bu temizleyiciler kulak zarının delinmesine, şiddetli ağrılara ve tıkanıklığa yol açabiliyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Utku'yla istekler başladı.

güzel bir gün diliyorum. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara. Kimisi yolda, kimisi evinde, kimisi iş yerinde. Bakalım dostlarımız nerelerde? Yine her daim olduğu gibi hem sizlerden gelen mesajlardan yola çıkarak şarkıları belirleyeceğiz. Hem de gönlünüze yine anlamlı duyguları bırakacağız. Kiminin yalnızlığı olacağız, kiminin hasreti, kiminin sevgisi, kiminin hüznü olacağız ama her zaman olduğu gibi yine şarkılarda kendimizi bulacağız. Ben hazırım. Bakalım sizler hazır mısınız? Sizler nerelerden dinliyorsunuz? Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Siz sevgili dostlara hazır mıyız? 505-188-30-0. Yavaş yavaş söylüyorum ki not almanız kolay olsun. Aramıza yeni katılanlar için, daha önce hiç yazmayan dostlarımız için bir kez daha dile getirmiş olalım. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ki oradaki yorumları da dile getireceğim. Program içerisinde okuyacağım. Merak eden dostlarımıza bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Takip etmeyen dostlarımız da varsa Instagram'da @radyoturkuaz yazarak sosyal medya hesabımızı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yine Instagram'da @utkuylaistekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Haftanın tam ortasındayız. Günlerden çarşamba. O zaman ne diyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utkuyla İstekler başlar.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Ne yudum alana bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin Füsti Şeftali budur.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Kurutma.

program başladı. Bir kez daha selam olsun. Sesimi ulaştı bütün güzel dostlarımıza. Merve ile başlayalım Antalya'dan. Doktor yolunda dinliyoruz sizi. Canım oğlum Adil'im seni çok seviyorum diyor. Geçmiş olsun diyelim. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Nazilli'den selamlar, kolay gelsin diyor Hakan Özkan. Deniz Kahramanmaraş'tan selamlar olsun sizlere de. Hoş geldiniz diyor Antalya'dan Gülnur. İyi yayınlar temennisinde bulunmuş. İlhan Baran, çok teşekkürler. Sevgiler, selamlar. Ankara'ya gidelim, Mehmet Karakaya. O da bizi dinliyor. Dinliyorum diyor. Selam olsun benden de sizlere. Çok teşekkürler. Giresun Dereli Alancık Köyü'nden selamlar. Nazlı ben. Görümcem'de şu anda fındık topluyoruz. Ve sizi severek dinliyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Size de kolaylıklar diliyorum. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim siz sevgili dostlarımıza. Ali Almanya'dan iyi günleriniz olması temennisiyle. Şafak Üç inşallah diyor memlekete. Hadi bakalım. Selam olsun. Sana ve bütün sevdiklerine dile getirelim. Birazdan dinleteceğim şarkıyı. Ümran'ın mesajı var. Niğde'den İmran. Hataylıyım diyor. Memleketime kocaman selam olsun. Sıradaki şarkımda sizlere ve bütün sevdiklerinize. Sevgili Yusuf'un istemiş olduğu bir Aleyna Tilki şarkısı vardı. Başkente buradan sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'de Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyo var.

Devam edelim. Ümran Edirne'den selamlar. Bizden de sizlere selam olsun. Nilgün İskenderun'dan dinliyor. Melek Sakarya'dan. İlda Datça'dan. Bakalım başka. Hatice, çok teşekkürler. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Duygu'nun mesajı var. Her gün dinliyorum diyor İzmir'den. Duygu Hanım'a ve bütün sevdiklerine. İlyas Bey, trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi takalım diyor. Lütfen etrafa çöp atmayalım diyor göndermiş olduğu mesajında. Hani çöpten ziyade sigara izmaritlerini de atmayalım. Çünkü çok hassas bir dönem yaşadık. Neyse ki bu sene fazla bir orman yangını haberi almadık. En aza indirgemeye çalıştık. Bu da insanların duyarlılığından geliyor galiba. Bir kez daha teşekkürler duyarlı olan bütün dostlarımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Urfa'dan selamlar. Canım ablalarım için sizden bir şarkı istiyorum demiş, ismini yazmamış arkadaşımız. Gönül, Harun Kolçak istekleri var. Gaziantep'liyim ama demiş, İstanbul'dan selamlar olsun diyorlar. Gönderdikleri mesajda peki. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, İzmir'de tatilimizi tamamladık. Konya'ya doğru dönüyoruz. Direksiyon başındaki kocam için, arkada uyuyan çocuklarım için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili dostumuz. Peki, iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet.

Uzaklardan bir dostumuz var, sevgili Diego, Amerika'da. Şu anda yoldayım diyor. Bayağı oldu sana yazmamıştık diyor. Ama bugün fırsat buldum demiş. Uzun yolların kaptanıdır Diego. Her şey gönlünce olsun senin de. Sana ve şu anda yolları dinleyen bütün dostlara da bu güzel nostaljik şarkıyla eşlik edelim, ne dersiniz? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Taha, o da bizi dinliyor. Kıbrıs'tan severek dinliyorum sizi. Otizm spektrum bozukluğu olan arkadaşım Emir istiyor demiş. Sizden bir şarkı peki. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için gelecek sevgili dostlar. Hemen ardından Sakarya'da pazarından Yunus Eker, yoğun bir şekilde üretime devam ediyoruz demiş. Özellikle hava sıcak ama demiş, keyifle dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkım da sizler için. Her şey gönlünüzce olsun, canım eşim Dilen için gelsin diyor. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Hülya İzmir'den selamlar. Harun Siirt'ten dinliyor sana ve sevdiklerine. Zühre hoş bulduk, çok teşekkürler. Gizem Bursa'dan, evde yalnız kalınca demiş, temizlik yaparken dinliyorum sizi. Tan şarkıları, istekleri var, bakacağım birazdan. Aysun iyi yayınlar İzmir'den. Sibel Can'dan bir şarkı bekliyorum. Eşime ve oğluma ve gelinime armağan olsun peki. Hatay İskenderun'dan, her zaman olduğu gibi buraları çok sıcak diyor. Bugün diyor kesin 50 derece. Özellikle kızlarım ve oğlum için sizden bir şarkı istiyorum demiş Döne Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Perihan Kahramanmaraş'tan, Sakarya'daki arkadaşım Gülten için gelsin diyor. En güzel şarkılar peki. Bizden de sizlere armağan olsun. Şimdiki dinleteceğim.

Hem şarkı. Nuran'ın mesajı var. Blok 3 istekleri var. Şimdi dinleyeceğiz. Hatta birazdan dinleteceğim size de. Sizlere de armağanım olsun. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler. Ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Emine, o da biz dinliyor Kahramanmaraş'tan. Özellikle kuzenim Ayşe bacım, aynı zamanda Meral kuzenimle beraber sizi dinliyoruz. Kuruluk yapıyoruz demişler. Peki, sıradaki şarkım da sizler için armağan olsun. Bereketli olsun, sevgiler, selamlar güzel insanlar. Raziye Hatay'dan, tabii ki her zamanki gibi sizi dinliyoruz diyor. Çok teşekkürler. Bir Karadeniz isteği var. Birazdan dinleteceğim reklamların ardından. Güzel bir Karadeniz şarkısıyla buluşturacağım sizi. Kahvemle eşlik ediyorum size Aydın'dan Yeşim. Kucak dolu sevgiler, selamlar. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ayşen, ben de çayımı aldım diyor, sizi dinliyorum. Sizden bir şarkı bekliyorum. Canım oğlum Hakan için ve kızım Betül için ve bir de kendim için demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Ahmet'in mesajı var. Sevgili Ahmet, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Selam olsun size. Kolay gelsin. Manisa'dan Konya'ya doğru gidiyorum. Direksiyon kullanan eşim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Peki, sizlere de hediyemiz olsun. Ergin abi, o da bizi dinliyor her zaman olduğu gibi. Sıradaki şarkım da sizler için. Bugün diyor bencil olacağım demiş. Kendim için bir şarkı bekliyorum. Mudanya'ya sevgiler, selamlar olsun Ergin Bey'e ve bütün sevdiklerine. Merhabalar, ben de buradayım diyor. İncirliova'dan Nuran, sizden bir şarkı istiyorum. O zaman birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere hediyemiz olsun. Vedat, çok teşekkürler. Ara jingle'ları beğendin mi? Yeni aranje edildi onlar. Onlar bir yapay zeka olarak ama sağ olsun arkadaşlarımız. El emeği, göz nuru vermişler. Biz de yayınlarımızda kullanıyoruz. Yasemin, çok teşekkürler. Doğum günün kutlu olsun senin de. Sana ve sevdiklerinle birlikte bir ömür boyu güzellikler diliyorum. Mesut, SS'ten Firdevs için ve orada dinleyen dostlarımıza da armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Bir dostumuz daha vardı. Mesajını hemen yerine getireyim. O da biz dinleyen dostlarımızdan. Şöyle bakalım, en son burada kalmıştı. Gözde, İskenderun'dan selamlar abi demiş. Bu güzel şarkım da sizler için.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasarım.

Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

İlk bir saatimiz artık yavaş yavaş geride kalıyor. Bakalım dostlar nerelerden dinliyor bizi. Her daim olduğu gibi dostlarımızın güzelliği üzerinde. Senem teşekkürler, her şey gönlünüzce olsun. Eda'nın mesajı var. Annem Latife ve kardeşim Gönül için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Selam olsun size de. Ev işlerini yaparken en iyi yardımcımız Turkuaz diyor. Müzikler harika ötesi demiş Derya Hanım. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size, Mersin'e sevgiler. Cemile Arslan adına bir şarkı istiyoruz demişler. Ankara'dan sevgilerle. Gül Seren, peki sizlere de sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Gülnur Aydın'dan, ben de burada incir hasadı zamanı, gündüz dershanede çalışıyorum, akşam da incir seçiyoruz diyor. Hafta sonunda da incir topluyoruz, üretici olmak çok zor ve çok yorucu diyor. Bereketli olsun, selam olsun size. Bu arada incir de pahalı epeyce değil mi? Yani gördüğüm kadarıyla kilosu en az 250-300 falan olması lazım. Belki de 400. Bilen var mı incirin kilosu, yaş ama? Kuru söylemiyorum, yaş incirin fiyatı. Balçova'dan sevgili Mehmet, çok teşekkürler, selam olsun. Muzaffer, Yalova Çınarcık'tan dinliyor. Muzaffer Kaya, Kahramanmaraş'ta olan oğlum Alperen Kaya için.

ve bütün sevdiklerim için. Şu anda Yalova Bursa yolunda ilaçlama yapmaya giderken sizi dinliyoruz demişler. O zaman sıradaki şarkım da sizlere ve şu anda yollarda kulak veren bütün dostlarımıza armağanımız olsun. Hadi bu saati kapatalım. Birazdan ikinci saate merhaba diyeceğiz. 505 188 30 çift 0.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferi kutlamalarına katıldı. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Beykoz'da 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Alihan Kurşin'de aralarında olduğu şüpheliler...

0: Hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılardan ekonomik baskıya yöneleceğini açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nda İran'ın Umman'da anlaşması Brent petrolü 85 doların altına çekti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğretmen mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının ise yüz yüze yapılacağını belirtti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff rövanş maçları devam ediyor. Fenerbahçe bugün 22'de Olympique Lyon'a konuk olacak. Avrupa Ligi'nde ise rövanş maçları yarın yapılacak. Trabzonspor, Ferencvaros'la Beşiktaş, Kaunas-Žalgiris'le karşılaşacak. Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde 100 milyar dolarlık bir yatırımla uzay üssü kuracağını duyurdu. Bu üste uzay uçuşları önemli ölçüde artacak. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olurken cuma gününden sonra hava değişiyor. Sıcaklıklar düşüyor ve yurt genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza. Bakalım Radyo Turkuaz dostları ikinci saatte nerelerden kulak veriyor bize. Sevda'nın mesajı var. İyi yayınlar. Sıradaki şarkım sizler için armağan olsun. Özellikle diyor, son yıllarda hayvan dostlarımıza yapılan işkenceler ve ölümle sonlanan çok sayıda haberler görüyoruz diyor. Bu konuda çok üzgünüz. Aile içi eğitim hayvan sevgisini aşılamakla geçiyor diyor. Duyarsız kalmayalım demiş Bolu'dan Sevda Hanım. Yani neticesinde ev her zaman okuldur diyoruz. O tabii ailelerin yetiştirme tarzına bağlı. Ama hayvanlara yapılan şiddeti de, işkenceyi de lanetliyorum. Almanya'dan selamlar. Erkan, eşim Özlem.

için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Tır şoförüyüm. Selam olsun. Hayırlı yolculuklar. Ayla eşimle beraber Terme'ye gidiyoruz. Sizden bir şarkı istiyoruz. Sıradaki şarkım da sizler için armağan olsun. İskenderun'dan Esra, Radyo Turkuaz'ı severek dinliyoruz diyor. Çok teşekkürler Esra. Sana ve sevdiklerine de armağan olsun. Cemile İzmir'den bugün de sizi dinliyoruz demiş, her zaman olduğu gibi. Bir tanem için değerlime gelsin diyor. Konyaeli'den Senem, anneme ve aileme bir şarkı bekliyoruz. Merhabalar Turkuaz ailesi, Sibel Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Hatay Antakya'dan selamlar olsun diyor Nurhan Hanım. Sıradaki şarkım sizlere ve sevdiklerinize de hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Hazır mıyız? Hadi gelin bu güzel Funda Arar şarkısıyla buluşalım. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından günün şarkısında yine unutulmaz harika bir şarkıyla buluşturacağım sizi. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İsteklere. İzmir Gazi Emir'den Sezen, sizi severek dinliyorum diyor. İlk defa yazıyorum, çok teşekkür ederim Sezen. Sen de aramıza hoş geldin. İzmir'e sevgiler, selamlar olsun. Emine Antalya'dan dinliyor. Sıradaki şarkı eşim Bekir için gelsin. Burada diyor incir 60 lirayla 100 lira arasında değişiyor demiş. Az önceki sorduğum soruya daha henüz yeni cevaplar alıyoruz. Abi biz de topluyoruz diyor. Bursa Karabalçık'ta incirin kilosu 40 lira burada diyor. Bizden buradan alıyorlar. Ve birden diyor depoları da kapattılar. Alım dahi şu anda yapmıyorlar. Elimizde mallar kaldı diyor. Göndermiş olduğu mesajında Gizem. Karabalçık köyüne de benden sevgiler, selamlar olsun. Orada çok tanıdıklarım var. Anne tarafından akrabalar var. Her birine sevgiler, selamlar olsun. Sevgili Ahmet kardeşime, Hasine yengeye ve artık kimler duyuyorsa şu anda beni orada, her birine sevgiler, selamlar. Ortaköy'den sizi dinliyoruz demiş sevgili Selçuk. Cep telefonu tamir ediyoruz. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun bu arada. Mehmet, sent pazarlarında diyor 100 lira 150 lira arasında değişiyor diyor. Aydın'dan yazmış bizlere mesajını. Catering işinde çalışan arkadaşlarımız var. Sevgili Ramazan, şu an terminale doğru gidiyorum ve Bursa'dayım diyor. Sıradaki şarkım da sizler için hediyemdir, kabul edin. Merhabalar, yoldayız. Eşim ve yeğenim için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Onları çok seviyorum. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum demiş Gönül Hanım. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ayrıca sevgili Murat, sana ve sevdiklerine de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Kıymetli dostum Nur Sever. Bugün onun doğum günü. Sevgili Nur'a nice mutlu yıllara, ailesiyle, sevdikleriyle bir ömür boyu güzellikler diliyorum. Onun güzel gönlüne güzel bir şarkı, çok sevdiği şarkıcılardan birisiyle eşlik edeceğim ben de. Bir kez daha hem doğum günün kutlu olsun, hem de annemize acil şifalar diliyorum. Rabbim Şafi ismiyle bütün hastalarımıza acil şifalar versin.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Okuyamadığım mesajlar var diğer sayfalarda. Onları da şöyle bir göz atalım bakalım şu anda nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Ümit, çok teşekkür ederim kardeşim. Her şey senin de gönlünce olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Merhabalar, iyi yayınlar. Çalışırken de sizi dinliyorum diyor. Sevim İstanbul'dan sevgilerle. Seçtiğiniz şarkılar çok güzel diyor. O zaman bir tanesi de sana armağan olsun dinleteceğim şarkılardan. Çünkü bunlar sizlerin şarkıları. Urfa'dan Sibel, sizden güzel bir şarkı bekliyorum diyor göndermiş olduğu mesajda. Selam olsun sizlere de. Nalan Bursa'dan dinliyor, Gemlik'ten. Şu anda işte olan canım eşim Hakan için sizden bir şarkı bekliyorum. Nuran'ın mesajı var, Hollanda'da olan Cansu ve Emirhan için gelsin. Yeni evlendiler, onları çok seviyorum. Kızım ve damadım için demiş.

Nuran ablamız göndermiş olduğu mesajında sevgiler, selamlar olsun, hayırlı uğurlu olsun. Aydın Umurlu'dan selamlar. Şu anda yolda domates serası içleriyle beraber dinliyoruz sizi. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Cihan Kaptan'a ve orada dinleyen bütün dostlara da hediyemdir dinleteceğim şarkı. Gülay Turan, İzmir Karşıyaka'dayım. Şu an kalbimin, ruhumun sahibi Doğuş Aslan Yozgat'ta. Onu çok özledim diyor. Sıradaki şarkı ikimizin aşkı için gelsin diyerek duygularını paylaşmış Gülay, göndermiş olduğu mesajda. Peki. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, ben buradayım dostlar. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılan dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

para. Butterfly Kartsahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde

0: Elvis.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.

konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam edelim Utku ile isteklere. Programın yarısı yarıda kaldı. Yeşim İzmir'den dinliyor, Karabağlar'dan dinlemedeyiz demişler. Selam olsun. Bursa'dan Tuğba, Ebru ve Ece Su. Onlar da bizi dinliyorlar. Yalnız isteklerde oldu. Sıradaki çalacağım şarkı da Tuğba, Ebru ve Ece Su için gelsin. Kayseri'den dinliyorum sizi. Bir tanecik eşim Recep için. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Filiz Hanım'a ve bütün sevdiklerine darmanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Merhabalar, iyi çalışmalar. İzmir'den Zonguldak'a beraber yola çıktığımız arkadaşlarım için sizden bir şarkı istiyorum diyor sevgili Ahmet Öztürk. İyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkım sizler için. Sema Özger, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sema için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz, artık bu saatinde neredeyse yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken size kalan şarkılar var. Her tarzın güzellikleri var. Dostlarımızın da gönlünden geçen duygular var. Eğer ki onlara bir şekilde tercüme alabiliyorsak, hayatın zorluğundan, hayatın bir şekilde güçlüğünden sizlere alıp farklı bir yere götürebiliyorsak ne mutlu bize. O zaman 505-188-30-0 ufak bir içtima alalım. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi, nerelerden kulak veriyorlar bize. Instagram Radyo Turkuaz. Birazdan oradaki mesajları da okuyacağım. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Serkan, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. En güzel şarkılar sizlere ve bütün sevdiklerinize, ailenize armağan olsun. Merhabalar, ben Hilal, babam Kürşat, ablam Betül'le Anamur'dan Ankara'ya doğru gidiyoruz. Mersin'deki annemiz Fatma için sevgilerimizi yolluyoruz diyor sevgili Hilal. Allah'a emanet olun, hayırlı yolculuklar diliyorum. Size ve bütün sevdiklerinize de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ayrıca Hasan'ın mesajı var. Gaziantep'ten Elif, babamla beraber dinliyoruz sizi diyor. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ayfer'in mesajı var. Özellikle diyor, özlem çektiklerim için demiş Ayfer Hanım. Yani hasret zordur, gurbet zordur, özlemek daha da bir zordur. Yani o yüzden her zaman söylediğim gibi herkes yanındakinin kıymetini bilsin. Herkes sevdiklerinin kıymetini bilsin. Allah çaresiz vedalar vermesin insanlara. Öyle değil mi? Çünkü onların hiçbir zaman dönüşü yoktur. Devam edelim o zaman Utku.

ile isteklere 505 188 30 çift 0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz dostlar.

0: Bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detay

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Reklam.
3: Sivi Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim.

0: Hareketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Zaman, sayılı vakit, sayılı nefis, öyle değil mi? Sayılı yemek. O yüzden herkes hayatın yaşantısının kıymetini bilsin. Ayşegül, o da bizi dinliyor Siirt'ten. En sevdiğim Radyo Turkuaz diyor. Kızım Ayşe ve sevgili eşim Abdullah için demişler. Sevgili Ayşegül'e, evladı Ayşe'ye ve Abdullah Bey'e de sevgiler, selamlar olsun. Birazdan çalacağım şarkı da sizlere hediyemdir. Serpil Hanım, bugün eşim Ali ile beraber 24. yıl dönümümüz demiş. Ne kadar güzel. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Sağlıkla, huzurla diyelim. Esra Koç, Niğde'den. Bugün bizim de evlilik yıl dönümümüz diyor. 15. yıla girdik diyor. Canım eşim Gökhan Koç için iyi ki varsın demiş. Sevginiz daim olsun. Hadi toparlayalım. Son saate merhaba diyeceğiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferi kutlamalarına katıldı. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Beykoz'da 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Alihan Kurşin'de aralarında olduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Rusya'da kritik görüşme. CIA direktörü dün Moskova'ya gitti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve ABD özel servisler arasında temaslar gerçekleşti dedi. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 103'e yükseldi. Depremde 900'den fazla ev yıkıldı. Türkiye 2026'nın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği ile en çok ithalat ve ihracat yapan 5. ülke oldu. Avrupa, Türkiye ile 25,5 milyar euro ithalat, 27,3 milyar euro ise ihracat yaptı. Serbest piyasada gram altın 7147 dolar 48.12 euro ise 56.17 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

son saatimizdeyiz dostlar. Bir kez daha selam olsun radyolarını yeni açan bütün dostlara. Bu arada Fenerbahçe'nin maçıyla ilgili bazı arkadaşlarımız sorular soruyor bana. Ben bir Fenerbahçeliyim. Birçok dostumuz da biliyor. Bu gece izleyeceğiz. Dileğim temennim tabii oradan tur atlayarak gelmesi ve yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi. Ama biraz zor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Baktığım zaman özellikle teknik kadroya diyecek bir şey bulamıyorum. Ama inşallah geçerse de sürpriz olacak. Ama kendi şahsım adına söylüyorum, içimden geçenleri söylüyorum. İnşallah yanılırım ama benim gönlümden geçen bu. Bakalım akşam saat 22'de göreceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alırız. Biz de yanılmış oluruz. Bakalım kimler var? Bütün Turkuaz ailesine selamlar olsun. Severek dinliyorum diyor. Yakup Salbaş, Aydın Söke'den dinliyor bizi. Hıdır'ın mesajı, Mersin Erdemli Kargıpınar sitesinden dinliyoruz sizi. Eşim Rabia, kızlarım Ayşe ve Züleyha, torunlarımız Berat, Mete, İpek ve Tuna, damatlarımız Şeref ve Yunus Emre için ve sevgili Hıdır amcamıza da benden sevgiler, selamlar olsun. Dinleteceğim şarkı sizler için de hediyemdir. Kabul buyurun. Keyifle dinleyin, olur mu? Ayrıca İpek, o da bizi dinliyor. İskenderun'dan İpek için ve bütün sevdikleri için, sevgili Hakan ve sevgili Mehmet, sevgili kardeşlerim, bu şarkılar sizler için.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
2: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam edelim. Utku ile isteklere Kayseri'den hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok kıymetli Utku Bey diyor. Alanya tatilimizde çok değerli sanatçı Mithat Köller abimiz otelimizdeydi diyor, konser verdi. Biz çok severiz Mithat abiyi. Bizim gönlümüzde onun yeri başkadır. 30 yıldır falan tanırım Mithat abiyi. Ailesini de çok severim. Kulakları çınlasın Mithat Köller'in. Ona sağlık sıhhat diliyorum. Hem çok iyi bir babadır, hem çok iyi bir ustadır, hem çok iyi bir yorumcudur, hem de gönlü çok güzel, çok dolu bir insandır. Rabbim sağlık sıhhat versin Mithat abiye, kulakları çınlasın. O Türkiye'nin Tom Jones'udur gerçekten. Türkan, iyi yayınlar. Sabah gözüm açtığımdan beri radyom açık diyor. Sizi dinliyorum, ev işi yapıyorum İzmir'den. Hayat arkadaşım, eşim, aydınım için gelsin diyorlar gönderilen mesajda. Aydın'dan Eslem, keşke okullar açılsa demiş. Kardeşimle kavga etmekten usandım diyor göndermiş olduğu mesajda. Şimdi kavga edersiniz ama yarın öbür gün büyüyünce birbirinizin kıymetini daha iyi anlayacaksınız. Buna emin olun. Çünkü sizler etle tırnak gibisiniz. Kardeşler öyledir. İzmir'den Sultan ben. Sıradaki şarkı Rusya'da olan ve çok özlediğim oğlum Emircan'ıma, torunum Poyraz ve Adaya, kızım Cansu, damadım Özgür'e gelsin ve oğlum Rıdvan ve gelinim Gamze için Günürüm Sacide ve Sultan'a armağan olsun diyor. O zaman ayrıca Mustafa Bey'e ve sizlere de demişler gönderilen mesajda, bu güzel şarkım da sizler için. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım kimler bizimle beraber? Son 40 dakika artık. Ufak bir içtima alalım mı, ne dersiniz? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Sağlık sıhhat dileyelim Kamuran ablamıza. Kamuran Akkor'a devam edelim. Yeni saate yetişebildik diyor. İyi yayınlar. Kendime bir şarkı istiyorum demiş Nimet Hanım. Nimet Yavuz'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Çağrı Malatya'dan, mesaideyiz. Sizlerle dolduruyoruz günümüzü diyor. Çalışırken, mola verirken hep beraberiz. Sağ olun, eksik olmayın. Şanlıurfa'dan Doğan Demir, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz Turkuaz ailesine. İş yerimizin sevilen radyosu Radyo Turkuaz diyor. Sevgili Doğan, sağ olasın. Her şey gönlünce olsun. Şanlıurfa halkına sevgiler, selamlar. Duygu Arıkan, bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum ve Fenerbahçeliler için bir şarkı istiyoruz demişler. Bakalım başka. Abdurrahman Bey Konya'dan dinliyor bizi. Selam olsun size de, Ereğli halkına. Ayşe Nur Antalya'dan, işimizin başındayız diyor. Tabii ki dinliyoruz. Sıradaki şarkı mekanın sahibi için gelsin. İbrahim Yıldırım Hollanda'dan sevgilerle, Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Bütün Turkuaz dinleyenlerine ve sevdiklerime demiş sevgili İbrahim Bey'e, Yıldırım ailesine benden sevgiler, selamlar. Merhabalar, Afyon Karahisar'dan Yasemin Duran, sıradaki şarkı Merve'me ve biricik yeğenlerim Rüzgar ve Yağmur'um için gelsin diyor. Maşallah, Allah bağışlasın, güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Devam edelim Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınız da 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Hayat işte öyle de geçiyor, böyle de geçiyor, öyle değil mi? Zor da geçiyor, kolay da geçiyor. Neticesinde bir şekilde geçiyor. O yüzden değiştiremeyeceğimiz şeyleri hem kabullenmek lazım, hem de vazgeçmek değil aslında, ama eğer insan kendinde huzur arıyorsa bazı şeyleri oluruna bırakmakta faydası olur diye düşünüyorum. Sabah gözüm açtığımdan beri radyom açık, sizi dinliyorum demiş. İzmir'den selamlar. Çok teşekkür ederim Türkan Hanım'a ve bütün güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için gelecek. Merhabalar, iyi yayınlar. Bölge müdürümüz Ümit Bey ve ekip arkadaşlarım İsmail Kaya'ya gelsin diyor. Sevgili dostumuz, çok teşekkür ederim. Sevgili Aziz. Merhabalar. İzmir Menemen'den eşim Gülben, kızlarım Sude, Sıla ve Alya ile Nazilli'ye yolculuk yapıyoruz. Sizi dinliyoruz demişler. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Ferdi Bey ve güzel ailesine armağanım olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Eslem Aydın'dan sana ve sevdiklerine de hediyemdir. Çok teşekkür ederim. Emir, Afyon yolundan dinliyoruz sizi diyor. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar. Tuzla'dan marangoz Ferhan, Hakan abimle sabah 8.30, akşam 19 arası sizinleyiz demişler. Bizim için de bir şarkı çalabilir misiniz diyor. Edip abinin CD'lerini koleksiyon halinde fotoğrafını çekip bana göndermiş. O zaman Edip abiden de bir şarkı dinleteyim o zaman birazdan. Size de bir güzellik olsun. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım son dakikalarımızda kimler bizimle?

0: Gele.
1: Bir reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Zaman su misali akıp gidiyor. Sinan Karadağ İzmir'den, canım eşim Belma Karadağ, Rabbimin hediyesi evlatlarım Ege ve Deniz için. İzmir trafiği İstanbul'dan beter oldu vallahi diyor. Yani bilmiyorum da yarışır herhalde İstanbul. Bakayım yol durumuna, %58 şu anda. Bizim gideceğimiz güzergah her daim olduğu gibi maşallah. Ratingler yüksek. Sana da armağan olsun. Sadık, teşekkür ederim. Sana ve sevdiklerine armağandır. Kızım Öykü için sizden bir şarkı istiyorum demiş Şengül Hanım. Selam olsun size. Bana sürpriz yapıyor, çamaşırları katlamış. Ne kadar güzel. Allah bağışlasın maşallah. Canan Ceylan Pınar'dan halı yıkıyoruz, eşimle birlikte sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun. Şanlıurfa'dan Doğan, çok teşekkür ederim. İş yerimizin radyosunuz diyor. Eyvallah.

Merhabalar, İzmir Menemen'den eşim Gülben, kızım Alya ve sizi dinliyoruz demişler. Çok teşekkür ederim, iyi yolculuklar. Merhabalar, iyi yayınlar. Reyhan abla, İnci abla ve Gülden abla ve Süleyman Bey için diyorlar gönderilen mesajda. Sizlere de armağan olsun, Fatma Hanım'a ve sevdiklerine. Yener, Antalya'dan uzakta kavuşmayı bekleyenler için bir şarkı çalabilir misiniz diyor. Kraliçem Yeliz'e armağandır. Afyon'dan Süleyman, iş yerimizde mesaide dinliyoruz sizi. Gülden, İnci, Reyhan ve Fatma için demişler gönderdikleri mesajda peki. Ben müsaade istiyorum az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Asmaladık.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferi kutlamalarına katıldı. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Beykoz'da 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Alihan Kurişin de aralarında olduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

0: Arslan'ın ve Selahattin Eyyubi'nin torunları olarak güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Türkiye Kupası'nda yabancı oyuncu kuralı değişti. Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak. Kulüpler 14 yabancı oyuncuyu yaş fark etmeksizin oynatabilecek. Ozantep fıstığında hasat başladı. Yetkililer geçen yıl 44 bin ton olan rekoltenin bu sene 60 bin tona çıkmasını bekliyor. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları faaliyetlerine devam edemeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu kurumların 1 Ekim'e kadar isimlerini değiştirmek için başvuru yapmasını istedi. Venedik Lagünü'nde yer alan ve Napolyon döneminden kalma bir kaleye ev sahipliği yapan tarihi Krevan Adası satışa çıkarıldı. Fiyatı ise yalnızca ilgilenen alıcılara özel olarak gizli tutuluyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Hop Dedik Show'da.
1: Radyo Turkuvaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Ben Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Utku'ya teşekkürler. Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyor. Sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İş yerlerinden çıkışlar, yollar, evlerinde bulunup akşam için hazırlık yapanlar, yurt dışında yaşayanlar.

0 88 30 88 0 dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Gönderin gelsin. Dostlar, trafik yoğunluğu da sizlere eşlik edeceğim. Nostaljiyle açılık yaptık Ajda Pekkan'la. Ben diyorum ki bir de Nilüfer şarkısı dinleyelim, reklama öyle pas atalım. Haydi bakalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

Biz. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: Haydi bakalım, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Nasılsınız, iyi misiniz? Tekrar bir hal hatır soralım. Sakaryalıyız, Gülcan, Tuğba, Nur, Ümeyra. Valla fındık dönemi, fındık topluyoruz, sizleri dinliyoruz. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Hadi hasatınız bol olsun.

0: Van'dayız sevgili Mehmet, teşekkür ediyorum. İzmir'deyiz Sinan. Yıllık izinlerden kullanıyoruz Sinancığım. Ara ara olacak öyle. Bitirmek durumundayız. Cuma günü de yayında olamayacağım. Onu da ileteyim. Eskişehir'deyiz. Güven, oğlu Fırkan da beraber beni dinliyor. Servet, teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin aramıza. Burada kim var acaba?
1: Ereğli'den saygılarla iyi yayınlar diliyorum Ayhan abi. Ben
0: Türker
1: Şimşek.
0: Buyurun.
1: Ereğli güneşli 33 derece. Of, bugünkü mücadelesinde Fenerbahçe'mize yürekten başarılar diliyoruz. Oo. Biz hayatta en çok Fenerbahçe'yi sevdik.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Aa, vay kardeşim ya. Efendim bu akşam Fenerbahçe'nin mücadelesi var. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maçı. İlk karşılaşma 1-1 sona ermişti. Olimpik Lyon deplasmanında Fenerbahçe bu akşam saat tam 10'da Fenerbahçe deplasmanda karşılaşacak

0: saygılar. Mesajlar geliyor dostlar, onları birazdan değerlendireceğiz. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız, onu tartışırız sizlerle. Şimdi çok kısa bir reklam arası, 30 saniye. Tekrar görüşeceğiz.
1: Güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
4: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Hop dedik.
1: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Ben de sizleri seviyorum. Vedat söyle bakalım. Benim eleman var adı Kadir, seni çok seviyor. Mesai senin yayın başlayınca mesaisi bitiyor ya, habercisi diyor senin yayın diyor. Sakarya'dan Vedat göndermiş.

0: itibaren muavinim ve sağ kolum.
1: Dünden itibaren seni sağ kolu ilan ediyorum Osmaniye.
2: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
1: Hava
2: olsun,
1: nasıl? Haydar. Hava.
2: Yanı yok buralarda biz Osmaniye'de.
1: Yapma ya. Yanı yok. Osmaniye çok sıcak. Tamam peki devam edelim buyurun.
3: Ayhan abi.
1: Efendim.
3: İzmir'den Gökhan.
1: Vay Gökhan gelmiş. Gökhan neredesin? Adını söyleyemeyen adam bu. Gökhan diyemiyor. Gökhan diyor. Söyle bakalım Gökhan.
3: Bayağı oldu be yazışmayalı abi.
1: Tamam.
3: Yani belki iki sene olmuştur.
1: Neyse duygusal konuları bırak şimdi. Ne oldu, ne yapıyorsun?
3: Zaten bu dönemde de ben yurt dışına yerleştim.
1: Öyle mi? Hangi ülkeye gittin?
3: Şimdi yurt dışında yaşıyorum da bugün İzmir'deyim tekrar.
1: E tamam, hangi ülkedesin, orada ne iş yapıyorsun, onları da söyleseydin ya.
3: İzmir'de olmayınca bağlanmıyorum, yoksa İzmir'de Gökhan diyemiyorum. Abi. Her şey güzel, gönlünüzce olsun.
1: Teşekkür
3: dinleyen
1: ederim.
3: Herkese selamlar, saygılar.
1: Eyvallah.
3: Bir konu aç da
1: 6'da
3: birazcık tamam. Tartışalım be abi.
1: Saat 6'da
3: sen
1: konuyu açıyoruz.
3: Sen de tartışmayı özledim.
1: Batman'dayız, selamlar, arabada sizleri dinliyoruz. Mehmet Ali Batman, iyi akşamlar. İzmir'deyiz. Tirer Kaptan bizi dinliyor. Kendisi servisçi. Minel ve Mira. Söyleyemedim. Özür dilerim. Ve eşim Çiğdem'e bir selam yollayalım. Yolladım gitti. Yurt dışında hava durumu nedir?
4: Bence merhaba. Şu anda burada saat 16.15. Ben Hollanda'nın Tilburg şehrinden
1: Songül.
4: Bugün bütün yayınladığım parçaları sana ve sevgili değerli ekip arkadaşlarına armağan ediyorum.
1: Eyvallah.
4: İyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
1: Teşekkürler. Niğde'deyiz, biri ol. Eskişehir'deyiz, yerim. Ondan sonracığım bayağı mesaj var. Bir reklam arası verelim, sonrasında tekrar görüşelim.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz sevilen şarkılar, farklı tarzlar. Hepsi ard arda gelmeye devam ediyor. 80'li yılların başında bu şarkı çok moda olmuştu. Kibariye dokunmuştu.

0: Bana bir gidelim. Sevgili kardeşimiz Tayfun diyor ki bu hafta son oynanacak olan Batman Petrol Spor ve Sivas Spor maçı var. Takımımıza başarılar diliyoruz. Başkan Hakan Toy ve Başkan Zeynel Abidin Nasıroğlu. Peki hadi bakalım o zaman, başarılar. Devam edelim. Burada kim varmış? İyi akşamlar. Davut Kaptan.
1: Malatya'dan Davut.
0: Evet. Kaptan biraz uzun oluyor senin mesajlar. Kısa kısa yayınlıyorum. Gönül koymayın ama çok uzun. 40 saniye yer veremem.
1: Güzergahımızda.
0: Evet.
1: Ufak çaplı herhalde bir trafik kazası var.
0: Neresi burası?
1: Trafik Kilit.
0: Neresi?
1: Beylerdere'si. Bizim köprü dediğimiz yer.
0: Orada yaşayanlar bilir tabii. Anladım.
1: 6'ya çeyrek kala servise gideceğiz. Saat 5.30.
0: Trafikte kaldınız.
1: Nasıl yetişeceğiz bilmiyorum.
0: Hadi o zaman bir defa kaza için geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah en kısa zamanda da servisi atarsınız. Oya merhaba.
2: Sevgili Ayhan.
0: Efendim.
2: Merhaba, ben Adana'dan Oya.
0: Hoş geldin.
2: Hava durumu mu soruyorsunuz?
0: Adana
2: yanıyor, yanıyor.
0: Adana yanar tabii.
2: Bir an önce havanın serinlemesini bekliyorum.
0: Evet.
2: Hepinize sevgiler.
0: Evet.
2: Sana da iyi yayınlar dilerim. Hoşça kal.
0: Teşekkür ediyorum. Yine Batman'dayız sevgili İlhan. Bugün Batman'ın maşallahı var. Radyo Turkuaz'ı zaten daimi dinliyor Batmanlılar. Ama bugün daha da bir güzel. Helal olsun Batman'a diyelim. Devam edelim. Dostlar, 37 saniye ayrılıyorum. Bak saniye sesine kadar söylüyorum.
3: Bir reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: İyi akşamlar. Burası neresiymiş bir görüşelim bakalım.
1: Ayhan abi, hafta sonu Mardin Spor, Van Spor maçı için.
0: Öyle mi?
1: Mardin Spor'umuza
0: tamam.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Hadi güzel bir karşılaşma olsun.
1: Futbol sahaları siyaset yeri değil.
0: Tamam.
1: Müsabakaların olduğu bir ortamdır.
0: Tamam.
1: Herkesi bu konuda sağduyulu olmasını diliyoruz.
0: Güzel dilekler. Teşekkür ederiz.
1: Haydi başarılar.
0: Peki.
1: Mardin Spor.
0: Teşekkür
1: ediyorum.
0: Şu an ediyorum.
1: Ailemle arabada seni dinliyoruz abi.
0: Peki. Antalya'ya mı gidelim? Ebru.
2: Ayhan merhaba. Antalya'dan Ebru ben. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
2: Antalya
0: ederim.
2: Çok sıcak. Her zamanki gibi
0: Antalya,
2: aşırı bir nem var. İnsana hiçbir şey yapası gelmiyor.
0: Evet,
2: Cuma'yı
0: ya.
2: Dört gözle bekliyoruz. Havalar biraz serinleyecek.
0: Öyle mi olacak bu Cuma günü? Tamam.
2: Yağışlar da geliyor.
0: İstanbul'a da bir bakmak lazım.
2: İnşallah.
0: İnşallah
2: diyoruz rahmetli.
0: Hadi bakalım inşallah diyelim. Teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Gaziantep Güllaz. Size de selamlar, teşekkürler. İstanbul'da trafik durumu nedir? Ona da bir göz atalım isterseniz. %72'lik bir yoğunluk var dostlar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gidişli gelişli yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Neredeyse Ok Meydanı'ndan itibaren dur kalklar başlıyor. Ters istikamet Zincirli Kuyu'dan başlıyor. İlerisi Haliç, ilerisi Topkapı. Oo, onun ucu nerede? Daha küçük çekmecede. Allah kolaylık versin. Bu arada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkış sahil yolları da kalabalık. Yollarda bulunan tüm dinleyicilerimize kolaylıklar. Dostlar bir reklam arası verelim. Tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
6: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Smoking bizim işimiz. 6 yıl

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanak

0: dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Radyo Turkuaz.

günümüz şahane. Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları Optik Show. Dostlar saatlerimizi ayarlayalım. Servis araçları yollarda. Evlerde hazırlıklar devam ediyor. Yurt dışında saat farkı dolayısıyla dünyanın dört bir yanına kimi yere günaydın diyelim, kimi yere iyi geceler. Herkesi kucaklıyoruz Radyo Turkuaz'da. Şimdi haber merkezine bir bağlanalım.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferi kutlamalarına katıldı. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Beykoz'da 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un otopsisinde şüpheli ölüm tespiti yapıldı. Alihan Kurşin'de aralarında olduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Sultan Alparslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları devam ediyor. Fenerbahçe bugün 22'de Olympique Lyon'a konuk olacak. Avrupa Ligi'nde ise rövanş maçları yarın yapılacak. Trabzonspor, Ferencvaros'la Beşiktaş, Kaunas-Jalgiris'le karşılaşacak. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yıldır hizmet veriyor. Köprüyle bu süre zarfında zamandan 134 milyar, yakıttan 4 milyar lira tasarruf sağlandı. 180 bin ton karbon emisyonu önlendi. İstanbul'da cuma günüyle birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Sıcaklığın 10 dereceye kadar azalması ve sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: televizyonda haberlerde. Hani öncelikle şey gibi sanıyorsunuz ya, bunu yapay zeka mı yapmış falan, ama yani doğanın facia ile bütünleşmesi, doğanın bu normal dönüşüne, normal gidişatına karşı konulamaz. Müthiş bir güç. Ani sel felaketi, bu felaket bir görüntüler ya, gelmeye devam ediyor. Çok da fazla kayıp varmış. Nepal'e geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii ki bu tip doğal afetlerle biz de çok zamanda çok acılar yaşadık. Ama bu felaket bir şey ya, bu görüntüleri görmeniz lazım. Bunu da ileteyim dedim sizlere. Dostlar, burası neresiymiş bir bakalım. İyi akşamlar. Ne oldu bu arabaya böyle?
1: Ayhan abi merhabalar. Kahramanmaraş'tan Osman ben.
0: Osman, ne oldu arabaya?
1: Aracımızı boyuyoruz. Hı. Artık bu işe de başladık. Hadi, şimdi aracımızda motor yağı eksik. He. Hemen bir tane hediye olarak bekliyoruz.
0: Lumex motor yağları.
1: 4 litrelik 10.40. Yani aracımızda radyatör kuvazın da katkısı olsun istiyoruz.
0: Tamam. Ama Lumex motor yağları bize yarışma yapacağımız zaman gönderiyor. İnşallah Lumex motor yağlarının yetkilileri de duymuştur. Olmazsa bir yarışma yaparız. Belki de şans sana güler. Geçmiş olsun diyelim, ama bizi beklersen araba orada kalır, onu söyleyeyim. Sen o yüzden motor yağını al, biz yine yarışma yaparsak, sen de kazanırsan desteklemiş oluruz. Bilmem anlatabildim mi?
2: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Aynen. Arif Sakarya Gey ve Taraklı yolu. Taraklı yolu değil mi? He, tamam, doğru söyledim. Yol boşmuş ama hadi keyfini sür o zaman. Devam edelim. Efendim. Şimdi dostlar, evlerde yeni yeni adetler, odalarda eskiden olmayan şeyler artık günümüzde olabiliyor. Mesela kahve köşeleri. Bir hanımefendi video
3: Allah
0: çekmiş.
3: Allah aşkına. Nedir bu kahve köşesi furyası ya?
0: Nedir bu kahve köşesi furyası? Abla, o furya değil yalnız. Nedir bu kahve köşesi furyası deyip kısa geçmek lazım. Buyurun.
3: Evine kahve köşesi yaptırmış. Yusuf Dum Kör Kuyularda şarkısıyla paylaşıyor. Evet, güler misin, ağlar mısın?
0: Bazen bu hikayelere seçilen şarkılar da bir enteresan. Yani onun ne alakası var? Siz de haklısınız. Neyse, devam edelim.
3: Nasıl bir tutabiliyorsun? Nasıl denk tutabiliyorsun bu ikisini, evet, birbirine?
0: Sizin karşı sizin olduğunuz
3: eviniz
0: nedir?
3: Kafe değil ki. Niye evinize özel departman kuruyorsunuz?
0: Şimdi burada ikiye ayrılabiliriz. Ya kardeşim, sana ne? Adam evinin bir köşesini kahve köşesi yapmış. Bu seni ilgilendirmez ki diyebiliriz. Ya da bu hanımefendi gibi düşünüyor da olabilirsiniz. Evler zaten daracık. Bir de şimdi bir moda başladı. Herkes birbirinden görüyor. Kahve köşeleri oluşturuluyor falan. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
3: Yani iki tane şurup bir tane tabela aldın diye sen barista olmuyorsun ki.
0: Barista olmak da istemiyor insanlar ya, öyle bir keyif olsun.
3: Evinde
0: diye
3: kafe falan olmuyor yani.
0: Evet.
3: Bir de üstüne şu dolaplar dolusu kupa ve fincan biriktirme hastalığı çıktı ki sorma.
0: Evet, ona ben de karşıyım ya, olabildiğince. İnsanlar kupalar. Ya kaç tane ihtiyacınız olabilir ki? Evdeki nüfus sayısı bellidir. Ama çok hakikaten biriktirenler var. O da ayrı bir delilik.
3: Bir sabah bir akşam kahve içeceksin. Evet. Gerek var mı gerçekten bu kadar israfa ya?
0: Neyse, şunu söyleyebilirsiniz. Ya ablacığım, sen de elini almışsın mikrofonu, durup dururken eleştiriyorsun. Sana ne, adam istediği kadar kupa da koyabilir, kahve köşesi de yapabilir. Ya da tam tersi, kadın doğru söylüyordu diyebilirsiniz. Sizin görüşünüzü de alabilir miyim? Eskiden tabii evlerde böyle köşeler yoktu ama insanlar artık birbirlerinden görüyorlar. Köşeler de yapmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de kahve köşesi. Üstünde makineler, fincanlar filan. Siz ne diyorsunuz bu konuda? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesi, dileyen yazılı yorumunu yollayabilir ama kısa kısa olursa seviniriz. Daha hızlı, daha çok dinleyici almış oluruz. Reklam sonrası bekliyoruz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
7: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
8: Şoför Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: dedik.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: İyi akşamlar.
2: Ayhan abi, bence erkekler kahve köşesi yapabilir.
0: Öyle mi? Tamam, o zaman seni dinliyoruz.
3: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Bak, çok güzel görüşler var, onu söyleyeyim size, ama bir şarkı daha dinleyelim. Sonrasında bolca görüş alacağız, anlaştık mı?
4: Söz mü?
0: Söz canım, niye yalan söyleyeyim Allah'ım?

0: efendim bir hanımefendi video çekmiş sosyal medyada, viral olmuş. Diyor ki ya diyor bu kahve köşeleri falan filan diyor. Oralarda çekimler yapılıyor, ondan sonra çıkma. Altına müzikler konuyor. Tek dertleri diyor hava diyor. Eleştirmiş yani. Kahve köşelerini asmışlar diyor, kupaları diyor. Sanki bir ordu kahve içecek diyor. Ablacım diyor sen barista mı olacaksın diyor. O nedir öyle diyor falan. Ben de sordum sizlere. Ya haklı mı yani bu kadar böyle kahve köşeleri üstünde kahvelere uygun makineler, çeşit çeşit kahveler, bilmem ne, kahve takımları filan. Zaten evler eskisi gibi değil, daraldı artık. Bu kahve köşeleri çok yer tutmuyor mu? Ya da bize ne ya da size ne, değil mi? Reklam sonrası.
1: Bir reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Oho. Tekrar buradayız bakalım.
2: Ayhan abi, İzmir'den Gökhan.
1: İzmir'den Gökhan burada.
2: Evet, buyurun. Şimdi önce şu kahve konusuna değinmeden önce Belçika'da lojistik işindeyim abi.
1: Öyle mi?
2: Ülkemizi orada Allah'ın izniyle gururla temsil ediyoruz zaten.
1: Vay kardeşim benim ya, vallahi helal olsun, sevdik seni.
3: Severim kerepeyi, aynı mahallede futbol oynadık.
1: Büyümüş de Belçika'ya gitmiş, iş sahibi olmuş, aferin sana.
2: Şimdi abla yapmış evine kahve köşesi. Belki evet, öyle bir hayali vardı. Öyle evet, bir isteği vardı. Hep öyle bir düşüncesi vardı. Tamam. O da sana mı bir şey desin yani? Evet. Yapma ya. Saygı göster. Bak yaz onu özelden, seni kahveye çağırsın, barışın.
1: Bana... Ben zaten sosyal medyada kadınların çektiği videolarda ağırlıklı olarak kadınlar kadınları eleştiriyor. Hani derler ya, kadının en büyük düşmanı kadındır diye. Yani bu güzellik olabilir, giyim kuşam olabilir, yemek olabilir. Mesela erkekler daha ılımlı, güzel olmuş falan deyip geçiyorlar. Alta neler yazıyor kadınlar? Aa! Belli bir süreden sonra eğer tartışma, videoyu yayınlayanla, video sahibiyle eğer bir buluşma olursa da yazılarda ağır laflar. Anam ben böyle şeyler görmedim. Ben böyle laflar. Aa, efendim.
4: Telefonun çalıyor işte.
1: Tamam, bakacağım. İpek merhaba. Ben diyor bu ablaya katılmıyorum diyor. Ondan sonra cıma, abla değil ama senden küçük olabilir İpek, söyleyeyim. Görse duyarsa vallahi saçını başını yolar, aklın başına gelir. Benden söylemesi abla demeyeydin iyiydi.
3: Korkunç bir şey bu.
1: Bence de. Neden barista olmak istesin ya? Belki çok yoğun çalışan bir insan, evine geldiğinde kendine keyif yapmak istiyor. Gerçekten kahve içmeyi çok seviyor, gücü varmış, istemiş kahve köşesi yapmış. Size ne arkadaşım diyor sevgili İpek. Devam edelim. Özel hayat diyor, yaşayan insanlar var, evinde kendine huzur bulabileceği, vakit geçirebileceği işler demiş. Peki İpek, o kadar uzun yazmışsın ki ben ancak bu kadar kısaltabildim. Teşekkür ediyorum. Mobilyacılar bu işe ne diyor? Konya'dan Yahya. Mobilya ustasıyım. Heh, bulduk adamımızı. Sen benim tam aradığım adamsın.
5: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
1: Yahya usta gel bakalım. Gerçekten bu kahve köşesi olayı bizim mobilyacıları da sıktı. Herkesin amacı gösteriş yapmak. Montajda anlıyoruz diyor. Oturup filan evde kahve yapmak istikleri de yok diyor. Öyle müşterilerimiz var ki ev kirasını ödeyecek durumda değil ama diyor. Geliyor benden kahve köşesi istiyor diyor. Oho! Vallahi mı? Gerçekten diyor ustayız, anlam veremiyoruz ama yapacak bir şey yok. Ben biliyorum diyor, işe de yaradığı yok ama diyor istiyorlar. Her zaman müşteri haklı, biz de yapıyoruz demiş. Peki konuşmaya devam edeceğiz.
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: kadın bu kısmı moda olmuş sosyal medyada. Ajda Pekkan girdiği andan itibaren kadınlar arkadaşlarıyla falan video çekiyorlar. Kocalarına ya da sevgililerine gönderme yapıyorlar. Elbet ayağıma gelecek diye. Bak. Bunu video çekmişler.
1: Elbet ayağıma gelecek.
0: Adam o arada çalışıyor ama iş yerinde. Ay bu kadınlar öldürecek beni.
1: Bizim gibisi gelmeyecek.
0: Tamam, sizin gibisi gelmeyecek.

0: İstanbul'a acil bir yağış lazım. Barajların doluluk oranı %45'in altına düşmüş. Uzun zamandır da şöyle sağlam bir yağmur yağmadı. Az evvel ben de haberlerde gördüm. İyi bir yağmur barajlara da şifa olur diyelim. Devam edelim. Peki. Fatma, iyi akşamlar.
1: Hepiniz Ayhan, merhaba.
0: Merhaba.
1: Osmaniye'den Fatma.
0: Hoş geldiniz.
1: Az önceki bayanın dediğine katılmıyorum.
0: Evet.
1: Ayrıyeten destekliyorum. Çok güzel oluyor. Bende de var aynı kahve köşesi ve dolu dolu vitrin, fincan.
0: Ya evler bu kadar büyük mü? Kahve köşelerini koymaya yer nereden buluyorsunuz? 2+1'ler evler bile düdüklü gibi artık yani. Çok küçük evler, İstanbul için söyleyeyim en azından.
1: O günün bunalımına göre, o günün

0: çağırmış çağırmış. Ben de bilmiyorum valla. Devam edelim, buyurun.
1: Hop dedik Ayhan'cığım, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Buyurun.
1: Antep'ten Murat ben.
0: Buyurun.
1: Şimdi söylediğin konuya ben şu açıdan bakıyorum. Evet, herkese saygı duymak lazım. Bazıları seviyor, bazıları sevmiyor ama...
0: Evet, seviyorum, seviyorum.
2: Seviyorum galiba.
3: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Murat Bey.
1: Ben de karşı olanlardanım.
0: Kahve köşesine niye?
1: Öncelikle onu söyleyeyim.
0: Neden?
1: Şimdi mesela herkesin kahve köşesi isteğinden dolayı inşaat sektöründe ve yeni inşaatlara başlanan evlerde, bina dairelerinde daha doğrusu, hep ayrı bir kahve köşesi şeklinde yapılıyor.
0: Allah
1: şimdi,
0: Allah.
1: Şimdi kahve köşesi...
0: Ben şimdi bunu yeni duydum. Böyle mi oluyor dostlar? Aramızda müteahhit var mı? Ya da emlakçı falan. Yeni evler kahve köşeli yapılıyormuş. Aa.
1: ...olan ev ile kahve köşesi olmayan ev arasında bayağı bir maddi açıdan fark oluyor.
0: Allah
1: şimdi
0: Allah.
1: Şimdi demek istediğim... Küçük bir köşe insanların maddi boyutunu çok fazla...
0: Ayol bir yaşıma daha girdim, ben bunu yeni duydum vallahi. Kahve köşeli ev alırsan 5 milyon, köşesiz olursa 4 milyon 800 mesela. Vay arkadaş ya, ama adam biliyor demek ki, bildiği için bu konuyu iletiyor. Allah Allah, dertlendim bu mevzuya, iyi mi?
4: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Yani.
1: İletiliyor. Ben... Bu gibi isteklerin, bu gibi zevklerin hep maddi boyuta çıktığı kanısındayım.
0: Peki, yani... teşekkür ederiz. Biraz uzun olmuş, o yüzden kısalttım, kusura bakmayın. Dostlar, bir reklam arası verelim, konuşacağız.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World

0: Vergiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Çok mutlu oldum. Ordudan dostlarım gelmiş, büyüklerimiz gelmiş. Çok sevindim. İstanbul'dalar şu anda. Yolda da beni dinliyorlar. Sevgili zabit başkanım, nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Yanımızda kim var? Kıymetli iş insanı Dursun Altan Bey. Dursun Bey'in

Nasılsınız? İyisiniz? Radyo böyle bir şey işte. Anında mesaj yollarsınız. Biz de cevabımızı buradan göndeririz. Güzel oluyor. Akademisyen Kamil Hocam'a da özür diliyorum. Kamil Hocam, tam da adını söylerken sesim gitti. Kusura bakmayın. Kamil Hocam'a da selamlarımı iletiyorum. Kaptan Uğur Bey, size de güzel bir yolculuk diliyorum. Ordu benim sevdiğim kentlerin başında geliyor. Her sene böyle hiç olmazsa bir kere iki kere mutlaka giderim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, eski bakanımız Sayın Hilmi Güler'in çalışmalarıyla Ordu o kadar güzel bir kent oldu ki. Zabit Bey de bilir zaten, ben her daim Ordu'ya gittiğimde beni bir bırakın ben bir sahilde yürüyeyim der. O uzun sahil var ya, o kadar hoşuma gidiyor ki, o kadar hoşuma gidiyor ki yürümek. O yüzden yine inşallah en kısa zamanda Ordu'da görüşmek üzere diyelim. Dostlar, size iyi yolculuklar, trafiktesiniz biliyorum. Selamlarımı iletiyorum bir kez daha, kolaylıklar diliyorum.

0: güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Ben geldim.
4: Ah canım kardeşim benim.
3: Evet,

0: oturmuş kahve köşesi diyor. O fincanları oraya diziyorlar diyor. Ondan sonra altın abuk subuk müzikler diyor. Kimisi demiş ki ya kardeşim seni ne ilgilendirir adamın özelliği. Kimisi diyor ki doğru haklı diyor kadın diyor. Bu ondan görüyor, ondan görüyor. Ondan sonra bütün kadınlar istiyor diyor. Fakat hep kadınlar üzerinden gidiliyor. Biraz ona da takıldım ben. Mesela evlerde bu kahve köşeleri. Beyler sizlere sesleniyorum evli olanlar. Yenge hanım size geldi dedi ki işte Ahmet dedi kahve köşesi yaptıralım. Siz o anda buna sıcak bakıyor musunuz? Evet ya bir kahve köşesi güzel gider diyenlerden misiniz? Yoksa ya durup durup icat çıkarma falan. Bu modda mısınız? Bunu merak ediyorum ben. Mehmet Bey.
1: Abi ben Şanlı falan Mehmet.
0: Mehmet'ciğim.
1: Bu kahve köşesi için millet 3-5 bin liralık fincan takımı alıyor.
0: Allah Allah.
1: 25-30 bin liralık da dolap yaptırıyor.
0: Bu kahve köşesi 25-30 bin lira tutuyor mu? Ay ben ne kadar geri kalmışım. Millet neler söylüyor böyle ya.
1: Ne gereği var?
0: Evet.
1: Örneğin eşimin 8-10 takım fincan takımı var.
0: Ha işte onu söyledim ben de Mehmet onu sordum. Yengenin 8-10 takım fincan takımı var. Peki mesela gelse dese ki kahve köşesi istiyorum. Sen hoşuna gider mi yoksa ya ne gerek var bunlara mı dersin bilmiyorum ki. Devam edelim. Şanlıurfa'dayız yine Tülay. Kahve köşeleri hakkında insanlar ne düşünüyor bilmiyorum ama neden hala kitap okuma köşeleri oluşturulup her evde bir kitaplık bulunmuyor? Aa ben bunu hiç üstüme alamayacağım. Benim evimde var kitaplığım. Okuduğum kitaplar da orada. Bir arkadaş yani bunları okudun mu dedi. Okudum dedim. Yani bir de böyle bir şey var. Kitaplık yapıyorsun geliyor misafirde okudun mu diyor. Bir de seni aşağılıyor. Yani de kiloyla aldım oraya koydum dekor olsun diye falan. Okuyorum valla. Ben okuyorum yani anılar manılar şeyler bayağı bir kitap okuyorum onu söyleyeyim. Tabii beni burada 3 saat biliyorsunuz ama onun dışında evde kitaplarımızı okumaya devam. Şimdi devam edelim burada kim varmış?
2: Ayhan abi ben Kemal Aydemir Nilüfer'den katılıyorum. Bursa Nilüfer'den. Seni çok seviyorum her gün senin radyodan dinliyorum. Beni bir de beni önemli işler müdürlüğü yaptığın için teşekkür ederim.
3: Ay canım benim seni seviyorum.
0: Seviyoruz böyle genç dinleyicilerimiz de olsun. Buyurun.
4: İzmir'den Kuşak Dolu Sevgimaz.
0: Buyurun.
4: Paylaşımda şunu söylemek istiyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz.
0: Tamam.
4: Bayana çok anlamsız gelebilir. Fakat bana göre psikolojiyi rahatlama, mutluluk, ilham kaynağı demektir.
0: Nasıl yani kahve mi yoksa kahve köşesi mi bu sayede? Hangisi ilham kaynağı oluyor?
4: Fincanı ve kupa bardakları da çok seven biriyim. Barista'ya da gelince evet bir barista değilim fakat barista sayfaları Instagram hesaplarını takip ediyorum.
0: Peki teşekkür ediyoruz sağ olun. Ben laf olsun diye bu konuyu açtım ama millet kavgaya başladı.

0: akşamlar, İstanbul'dan sesleniyorum sizlere. Burası Radyo Turkuaz. Lubex Motor Yağları, Optedik Show. Efendim, evlerde kahve köşesine bir sosyal medya kullanıcısı eleştirmiş. Bu ne ya diyor, kadınların diyor bu kendi diyor icatları diyor. Erkeklerin de başına iş açıyor diyor. Yok, barista olmaya çalışıyorlar bilmem ne, böyle videolar çekiyorlar diyor. Aslında hep gösteriş demiş. Gizem bir mesaj göndermiş. Farklı kahve demleme pişirme yöntemlerine ilginiz yoksa gereksiz diyor bu kadar kahve ve aynı zamanda potlar motlar diyor. Bunların hepsi farklı alet gerektiriyor. Aslında birçoğumuz bunu bilmiyor diyor. Siz bu işle ilgileniyorsunuz herhalde Gizem Hanım, bayağı bilgilisiniz. Türk kahve köşesi, bir de tam otomatik kahve makinesi koyuyorlar demiş sadece. Bunun için köşe yapmak gerçekten anlamsız. Açık söyleyeyim diyor, bu durum şu an tamamen evlerde özentiliğe dönmüş durumda. İsmim Gizem demiş, eyvallah. Aslında siz de 3 aşağı 5 yukarı videolardaki gibi, videodaki hanımefendi gibi yorum yapmışsınız. Hatay Antakya'ya bir selam. Bugün Arsuz'a Deliz'e geldik diyor. Oo, Arsuz'da denize gireceksiniz. Hadi bakalım öyleyse. Ne oldu söyle bakalım. Arabada kahve içeceğiz. Çerezimiz var, şekerlememiz var, kahvemiz var. Her şeyi getirdik de diyor. Piknik tüpünü unutmuşuz diyor.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Hayda. Ama sen de yani asıl olması gerekeni unutmuşsunuz. Böyle bir durum var. Devam edelim. Eskişehir'den Güven. Ben mobilyacıyım. Kahve köşesi mutfakta çok güzel oluyor. Hem de yerden tasarruf ettiriliyor. Bence hanımlar bol bol yaptırsınlar bize demiş. Yaşa be. Bak işte esnaf dediğim böyle olmalı.
2: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Tabii. Şahane. Reklama geçmeden evvel Nihal 50 şaşkın.
3: Allah.
0: Tabii yeni nesil Mahmut Orhan'la biliyor bunu ama bizim nesil Erkin Koray'la bilir. Ama çok bilinen bir eserdir.

0: tabii ki rahmetli Erkin Koray şaşkın. Yıllar sonra DJ Mahmut Orhan, o da kendince yorumladı Erkin Baba'nın eserini ama Orta Doğu'da çok bilinen bir melodidir. Bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim dostlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: Sanırım kahve eşittir biraz laflama, biraz sohbet. Anlayabildiğim kadarıyla bu laflama ve sohbet mevzu çayla çok olmuyor. Çaya çok yakışmıyor herhalde. Şarkılara bile böyle konu olmuş. Lale Hanım merhaba. Ya insanlar nasıl istese öyle yapsınlar diyor. Niye bu kadar gerginler demiş. Ben şahsen Türk kahvesi seviyorum. 20 yıldır da Bit Pazarından muazzam fincanlar topluyorum. 20 senedir Bit Pazarından muazzam fincan toplamak o ne ya?
1: Bu ne be?
0: Allah Allah. Koleksiyon yapıyorsunuz. Peki özel hayat. Ayancığım benim balkonumda Havva Hanım gördüm fotoğrafı. Bir köşe var. Keyif köşesi diyorum. Kahve köşesi o değil mi? Koltuğun yanında. Ama orada birden fazla kahve makinesi var. Ha, çay makinesi de var. Enteresan. Peki. Devam edelim. Arzu Hanım. Gençler birbirinden etkilendiği için kahve köşeleri yaptırıyorlar. Bir de aynı fincanda sosyal medyada paylaşım olmasın diye fincan takımı alınıyor. Allah Allah. Biz bir geri kafalıyız. Geride mi kaldık? Yoksa hayat zaten böyle miydi? Bilemiyorum ki. Fincan takımı fiyatları da uçtu bu arada demiş. Peki Muzaffer Bey.
2: Selahattin Oktay Kaya. Yalan açın harcıktan Muzaffer Kaya.
0: Buyurun.

0: O kahve köşelerinde eskiden fiskos masaları vardı. Onu biliyorduk, fazla yer kaplamıyordu. Öyle köşe yapana kadar bence şark köşesi yapsınlar. Hem daha ucuz hem daha mantıklı.
1: Şark köşesi önerisi geldi, buyurun.
2: Hop dedik. Efendim? Bursa'dan Mesut.
1: Bursa'dan Mesut Bey bizimle beraber.
3: Evet, buyurun.
1: Buyurun.
2: Vallahi seni öpeceğim.
1: Yapma ya.
2: Ben sana bir söyleyeyim mi kardeşim?
1: Söyle.
2: Harbiden bu insanlar çıldırmış.
1: Bilmiyorum ki işte, biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Burada aslında sosyalde bir tespit yapıyoruz. Osmaniye'den Esra kahve köşesini hiç gerek yok. Sırf gösteriş için kahveyi eşlik eden kişi önemli bence demiş. Bir de ikram ederken tatlı değil güler yüz iyi olur demiş. Eyvallah. Yazılarda noktalama işaretlerini insanlar artık kullanmıyorlar. Anlam karmaşası oluyor. Noktalama işaretleri çok önemli. Esra, bundan sonra noktalı virgül istiyoruz. Beypazarı'ndan Hakan. Biz de tam tersi. Eşim dursun dedi. Ben diyor kahve köşesi yaptırdım. 45 bin lira vardı derdim ama güzel oldu diyor. 45 bin mi? Allah Allah. Tamam. Ya bunun hazırları var. Demonte, onları da alsanız daha ucuz değil mi? İzmir'den Bayram Çiftçi. Yenge diyor, eğer isterse babanın evinde kahve köşesi mi var diye cevap verdi. Öyle burada radyoda diyorsunuz, öyle diyemiyorsun işte yenge dediği zaman. Sen de şimdi yani yenge yanında yok, oradan lafı gönder gitsin. Sen de tam aradığım adamsın.
4: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
1: Peki.
5: Eşim benden istedi. Ben de olur dedim.
1: Tamam.
5: Yaptım, gerçekten de güzel oldu.
1: Kahve köşesi.
5: Gelen misafirlerimiz de aynı şekilde böyle beğeniyorlar.
1: Tamam.
5: Bence güzel ya. Yani.
1: İyi tamam, parayı verdin sen. Yenge de kabul, sen de hoşunuza gittiysin. Size bir şey kalmaz tabii ki.
6: Madem bize ölmüyordun rolde.

sevgili dostum. Kopar dedim, kopardım. Serkan. Geçen sen oralardaydın değil mi? Anladım. Bunu bilmiyordum ben mesela. Seiko diyor ki sevgili dostum Serkan. Valla kahveden bahsediyorsun, söylemeden geçemedim. Bizim Akıncılar Belediye Başkanımız Murat Sevinç kavunlu kahve yaptırmış, mükemmel. Kavunlu kahve mi? Allah Allah. Yumuşak içimdir o, güzeldir ama değil mi Seiko? Kavunlu kahve. Ben ilk kez duydum ama lezzetli olduğunu tahmin ediyorum ben. Hadi bakalım öyleyse. İnşallah belki bir gün ben de tadarım yani. Kısmet diyelim o zaman. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza da, Belediye Başkanımıza da buradan selamlar.

0: Konu hakkında çok mesaj geldi. Bir iki tane daha yayınlayalım. Zamanım kalmadı çünkü toparlayalım. Hasan merhaba.
1: İnşaatlarda evlerin kahve köşesi diye bir şey bulunmuyor.
0: Evet.
1: Fakat hani bu özel bir zevke giriyor. Hani kendi evin olur. Yaptırırsın kahve köşeni. Oturursun.
0: Evet.
1: Bu tamamen özel bir zevk. Aslında bunun köşesi yok. Kahvenin bir moda olur.
0: Yani. Ama işte şey var, köşeler yapılmaya başladı. Yani onun ustaları da var, mobilya ustaları da söylüyor yani. Hanımların da çok hoşuna gidiyor. Kısa kısa alıyorum, Oya Hanım merhaba.
2: Herkesin kendi gücüne göre farklı fincanlar, farklı bir köşe, oturma grubu.
0: Evet.
2: Yani böyle bir şeyi ayarlaması bence gücü niteliğinde çok çok güzel.
0: Tamam.
2: Biz nasıl farklı giysiler seviyorsak, farklı çeşitlilik şeyler seviyorsak bence bu iyi.
0: Peki, kahve köşesi de makul diyorsunuz. Devam edelim. Denizli'de Zeyhan Hanım, mobilyacıyım. Kahve köşesi her evde olmalı diyor. Sizi gidin sizi. Çok da yakışıyor, alsınlar bol bol. Dışarıda kahve içmek çoktan maliyetli. Evde alsınlar diyor, yapsınlar. Kahve köşesi için hizmet veririz demiş. Eyvallah. Bak, burada böyle bir sektör oluşmuş. En azından bunu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyorum dostlar katıldığınız için. Bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: TRT.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Kurutma makinesi

0: EDE. Reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: efendim, yazın sonuna gelirken artık valizler toplanıyor. Şehirler yeniden hareketleniyor. Bir yanda okul hazırlıkları, diğer yanda günlük hayatın temposu. İster okul, ister şehir hayatı için alışveriş listenizde ne varsa avantajlı fırsatlarla İdefix'te. Okul alışverişini tamamlamak isteyenler için tüm okul ihtiyaçlarında %30'a varan indirim fırsatı İdefix'te sizi bekliyor. Okul çantalarında, bakın söylüyorum, %20'ye varan indirime ek 150 TL kupon fırsatı ve tabletlerde 1000 TL'ye varan sepet indirimini kaçırmayın. Şehre dönüşle birlikte çalışma alanını yenilemek isteyenler için çalışma masaları ve koltuklarda %25'e varan indirime ek 350 TL'ye varan kupon fırsatı şimdi İdefix'te. Şahane! Kaçırılmayacak fırsatlarla alışverişinizi tamamlamak için hemen İdefix mobil uygulamasını indirin. Alışılmadık fırsatları anında yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

seviyesinde, başta İstanbul olmak üzere tüm kentlerde yollarda olan trafikteki dinleyicilerimize kolaylıklar. Lubex motor yağları, hop dedik show. Bu tatta devam edelim.

özel şarkılarında. Orhan Gencebay'la bir açılış yapacağız az sonra. Hemen ardından Orhan Gencebay'a ait olan şarkılar, Sezen Aksu, Melek Mosso, Deniz Seki, Sibel Can tarafından seslendirilecek. Değişik bir şey yapayım dedim. Orhan abiyle açılışı yapalım, sonra onun şarkılarında farklı sanatçılardan dinleyelim. Ne dersiniz? Ben

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima sevgilerinizle.

0: Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Dostlar, bir kez daha merhaba. Günün özel şarkıları başlıyor. Yine bir Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Açılışı Kral Orhan Gencebay ile yapacağız. Hemen ardından Orhan abiye ait olan şarkılar Sezen Aksu, Melek Mosso, Deniz Seki ve Sibel Can tarafından seslendirilecek. Haydi bakalım öyleyse. Yolculuğumuz güzel geçsin.

0: Orhan abi deyince onunla bütünleşen şarkılardan, çok farklı eserlerden bir tanesidir Akşam Güneşi. Sezen Aksu yorumuyla geldi. Çok kısa bir reklam arası rica edeceğim. Sonrasında Vazgeç Gönlümle devam edeceğiz.
1: Bir reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkın.

Yaşamaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Bence şahane bir yolculuk oluyor, ne dersiniz? Orhan Gencebay şarkıları hem üstadın kendisinden hem de farklı isimlerden geliyor. Ve şimdi benim dünyam.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim, mutluluk.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği.

0: 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimumlular.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Spor ayakkabı seçerken öncelikle kullanım amacını belirlemek önem taşıyor. Koşu, yürüyüş veya günlük kullanım için tasarlanan modellerin özellikleri farklılık gösterebiliyor. Ayağın doğal hareketine uyum sağlayan, yeterli alan sunan ve ayağı iyi destekleyen modeller daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Taban yapısı, yastıklama, nefes alabilirlik ve ayakkabının ağırlığı da seçimde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca dayanıklılık ve fiyat performans dengesi de göz önünde bulundurulmalı. Doğru modeli seçerken konfor ve fiyat performans dengesini de gözetenler için İdefix Spor Outdoor haftasına özel seçili spor ayakkabılarında %40'a varan indirim fırsatı İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan komutasındaki ordunun Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Dostlar, günün özel şarkılarında açılışı Orhan Gencebay'la yaptık. Şimdi kendisini yine duyacağız. Bu kez yanında Sibel Can var. Bence döneminin 90'lı yılların en güzel düet albümlerinden bir tanesi. Ve bu albümle bütünleşen bir şarkı şu anda yayında. Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
5: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
6: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
5: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
6: Bilhassa sen.
5: Hayır sen.
6: Kabul etme. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
5: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
6: Söyle o zaman. Dinle.

0: Radyo Turkuaz.
1: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını sen de, kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine Uğur'la işinde kavuştuk çok şükür. Koca bir günü bir çırpıda özetleyebileceğimiz şu zamanlarda yüreğiniz umarım iyidir sevgili dinleyenler. Bizde perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuyor. Bizde her yeni kavuşma ilk kavuşma gibi oluyor. Dün de değil, yarının umuduyla bugündeyiz biz. Gönlü dinlendirme, ruhu güzel şarkı ve şiirlerle hoş etme vaktindeyiz. Dert dinleyenlerle, dert anlatanların aslında buluşma vaktindeyiz. Şarkılardan bir söz tutup daha da sarılma vaktindeyiz. Ay ışığı gölgesinde.

Ay Işığı programı çok sevmiş gibi yapanların değil de bilakis çok sevenlerin programı. Bedeni bir koltuktayken ruhu bulutların üstünde olanların programı. Bir çilek kokusunda, bir şiir dizesinde umut tazeleyenlerin programı. Rüzgarın fısıltısını, deniz dalgasını şarkılaştıranların da programı. Her gece ay ışığına acı tatlı bir tebessüm arayanların programı. O yüzden bir şarkıyla, bir şiirle yüreğinize iyi gelmek bu programın da tek gayesi. Umarım da başarılı olabiliriz. Çünkü biz duyguların dört mevsimini yaşıyoruz ay ışığında. O halde bu şarkıda sadece sana

seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.

sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadar.

Her yaşadığımız gün farklı farklı şeyler öğreniyoruz. Yaşadığımız her durumdan farklı dersler çıkarıyoruz. Mesela karşımdaki insan beni ne kadar üzmüş olursa olsun, hani benim yüzümden üzülmesini istemem ben çoğu zaman. Çünkü biri yüzünden üzülmenin ne kadar yıkıcı, ne kadar çaresiz bırakan, insanı hani içten içe çürüten bir duygu olduğunu da biliyorum. İşte kimseye bunu yaşatacak kadar kötü olmak istemem açıkçası. Yani duam odur ki aslında kimse bu kadar bu denli kötü olmasın. Ne olursa olsun illa hak yemek böyle maddi anlamda bir hak yemek olmuyor sevgili dinleyenler. Aslında kırdığınız bir kalp bile kul hakkına giriyor olabilir. O yüzden hassas yaşamalı, önem vererek yaşamalı. En ufacık şeye bile. Kırmadan, kırılmadan.

0: Hayatımıza giren insanlara dair doğru insan, yanlış insan ayrımını ya kısa zamanda yapabiliyoruz ya hayli üzerinden zaman geçtikten sonra yapabiliyoruz. Ama şu bir net olan bir şey sanırım. Doğru insan bir şekilde kendini belli ediyor. Kestirip atmıyor mesela bazı şeyleri. Yani gönül alıyor. Özellikle de ayrılmayı değil de onarmayı tercih ediyor. Hatta çok güzel seviyor, sarıp sarmalıyor ve bayağı hani tabiri caizse ev oluyor insana. Yani tanıyorsunuz görünce onu. Zaten insan evini nerede görse tanımaz mı? Tanıyor. Ha, tanıdıktan sonra bile yanılıyor mu? Yanılabiliyor. Sanırım hayatın döngüsü de bu olsa gerek. Bildim, öğrendim dediğimiz şeylerden tekrar sınava tabi tutunmak. Ama dileğimiz odur ki dost doğru insanlar çıksın yolumuza. Evimiz gibi bildiğimizi söylediğimizde yanıltmasınlar bizi.
1: Gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için. Senin sevgine muhtacım.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bazı şeyler gerçekten unutulmuyor. Yani iyi gününüzde veya kötü gününüzde hiç fark etmez. Söylenen bir söz, omzunuza dokunan bir el, size doğru çevrilen bir baş hiçbir şekilde unutulmuyor. Zaten böylesi değerleri de unutmamalı bence. Ama böyle günlerde nerede durduğunuz ve ne yaptığınız da o kadar çok önemli ki. Nerede olduğumu unutturan, kaç saat geçtiğini fark ettirmeyen ve mesela bu konuya nereden geldik dedirten sohbetleri işte ben kendi adıma çok seviyorum. İnsan herkesle konuşur ama herkesle gerçek sohbeti yapamaz işte. Umarım hayatınızdan böyle güzel insanlar geçer. Hayat böyle güzel insanlarla anlam bulup güzelleşir daha da.

öyle bir şey ki dokunduğunuz her şeyin aslında bir gün yok olmak için şimdi var olduğunu kendimize sanırım çok sıkça hatırlatmamız gerekiyor. Hani gün bittiğinde, herkes gittiğinde, zamanı da geldiğinde elinde kalan tek şey aynada gördüğün kişi oluyor işte. Zamanını, çabanı sarf ederken işte bunları göz ardı etmemeli insan. Çünkü her şey, ama her şey bir gün gitmek için geliyor, bitmek için de başlıyor. Hani hayat bu ya, bir nefesle geliyoruz, yine bir nefesle bizi var edenin yanına geri döneceğiz. Bir söz vardır, mezarlar sessizce uyuyanların yeridir diye. O yüzden o sessiz uykuya bir gün biz de dalacağız. Ama şunu bir kere daha hatırlatmalı kendimize. Her şey bir gün gitmek için geliyor, bitmek için de başlıyor. Şu an için düşünecek olursak, elimizde kalan tek şeyin aynada gördüğümüz kişi olduğunu görüp ona iyi bakmalı. Ama iyi bakmalı.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da. Radyo.

Kendine değer vermek hayatta en önemli adımlardan biridir. Sen değerli bir bireysin ve bunu unutmamalısın. Kendine değer vermek, kendini sevmekle, kabul etmekle ve saygı duymakla başlar. Öncelikle kendine zaman ayırmalısın. Kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmek yerine bedenini ve zihnini dinlendirmek, beslemek ve güçlendirmek için kendine zaman ayırmalısın. Aynı zamanda kendine iyi de davranmalısın. Kendini hunharca eleştirmek yerine kendi başarılarını ve güzelliklerini de takdir etmelisin. Olumsuz düşünceler yerine olumlu ve yapıcı bir iç konuşma mesela çok önemli bir artı sağlıyor insana. Kendini sevme ve kendini kabul etme yolculuğunda sabırlı olmalı. Çünkü herkes kusurlara sahiptir ve bunlar işte aslında herkesi özel kılan da şeyler. Unutmamak lazım ki biz değerliyiz. Ve kendimize değer vermek mutlu, tatmin edici bir yaşamın da temeli oluyor aynı zamanda. Kendini sevmek ve saygı duymak başkalarına da aynı şekilde davranmanı sağlayacak gücü de yine içinde barındırıyor. Hayatının her anında kendine değer ver ve her şeyin en iyisine layık olduğunu da hatırlat kendine.

Şimdi sizinle çok hoşuma giden bir hikayeyi paylaşacağım ve çok da önemli bir ders çıkarttırıyor insana. Mısır yetiştiren bir çiftçi her yıl en kaliteli mısır ödülünü alıyormuş ve çiftçi ödül aldığı mısırların tohumlarını da ekmeleri için komşularına dağıtıyormuş. Bunu öğrenen bir gazeteci röportaj yapmak için çiftliğine geliyor ve gazeteci çiftçiye diyor ki seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun? Çiftçi de şöyle cevap veriyor. Yoksa bilmiyor musun? Rüzgar olgunlaşan mısırlardan polenleri alır ve tarla tarla dağıtır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse çapraz tozlaşma sonucu her geçen yıl ürettiğim mısırın kalitesi düşer. Eğer kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim. Farkındaysanız aslında yaşamlarımız da böyle değil mi sevgili dinleyenler? Hayatlarını anlamlı ve iyi bir şekilde yaşamak isteyenler başkalarının hayatlarını da zenginleştirmelidir. Bir yaşamın değeri dokunduğu hayatlarla ölçülüyor işte. Buna başarının ilkesi de diyebiliriz aslında.

0: kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra.
1: Geçmişteki bizle şu anki bizin arasında çok farklılıklar var. Önceden olsa mesela yürümekten asla bıkmayacağımız yola artık adım bile atmadığımız oluyor. Mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Yaşananlar zamanla bizi yoruyor.

Aslında yani tahammül elbette güzel bir durum ama her sabrın da bir sonu var sevgili dinleyenler. Tabiri caizse sabır da yoruluyor. Artık ne eskisi gibi biz oluyoruz ne de olmayan için uğraşıyoruz. Bu durumlara inancımız bitince de tabii ki biz de aslında bir nevi bitiyoruz. Kaybetmekten korkmaz hale geliyoruz çünkü bırakıyoruz sevgili dinleyenler. Bazen ben bunu çok sıklıkla tekrar ederim. Siz de haftada bir ya da iki haftada bir maksimum kendinize bir zaman ayırın ve daha önceki siz de şu anki sizin değerlerini, davranış farklılıklarını bir kendiniz baş başa yorumlayın. Neler çıkacak acaba? Bu kendinizi tanımaya ve tanımlamaya da aslında çok güzel bir destek olabilen bir durum. Kendinizi tanıyın. Zaten başkalarına tanıtmakla uğraştık ama başarılı olduk olamadık bunu bilmiyorum. Ama kendimize yabancılaşmayalım.

Radyo Türk Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saat dilimini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirine kulak vereceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Fazıl Hüsnü Dağlarca. 26 Ağustos 1914 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Eğitimini farklı şehirlerde sürdürmüş. Mesela lise eğitimi için Kuleli Askeri Lisesi'ni bitiriyor. Bu okuldan 1993 yılında mezun olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 15 yıl hizmet yapıyor. Ama daha sonrasında hizmetini doldurunca 1950 yılında ordudan ayrılıyor. İstanbul'a yerleştiğinde Aksaray'da bir kitabevi açıyor Fazıl Hüsnü Dağlarca ve ardından dergi çıkarmaya karar veriyor. Türkçe adlı dergisini aylık olarak yayımlamış. Amerika'da milletler arası şiir formundaysa Fazıl Hüsnü Dağlarca en iyi Türk şair seçiliyor. Dağlarca 94 yıl süren hayatının 75 yılını şiire ve Türkçenin arı bir dil olmasını adamasıyla Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiş ve sembolleşmiş şairlerden biridir kendisi. 15 Ekim 2008 yılında İstanbul'da 94 yaşında hayata veda etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Yeni saatimize onun "Bu Eller Miydi?" şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle de geceniz şiir olsun.

Bu eller miydi masallar arasından rüyalara uzattığım? Bu eller miydi arzu dolu, yaşamak dolu? Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan? Bilyaların aydınlık dünyacıkları. Bu eller miydi hayatı o dünyaların? Altın bir oyun gibi eserdi, altın tüylerinden mevsimin rüzgarı. Topraktan evler yapan bu eller miydi? Ki şimdi değmekte toprak olan evlere. El işi vazifelerin önünde tırnaklarını yiyerek düşünmek ne iyiydi. Kaybolmuş o çizgilerden falcının saadet dedikleri. O köylü çakısının kestiği yer, söğüt dallarından düdük yaparken. Bu eller miydi kesen mavi serçeyi? Birkaç damla kan ki zafer ve kahramanlık. Yorganın altına saklanarak bu eller miydi sevmeyen geceyi? Ayrılmış sevgili oyuncaklardan, kırmış küçücük şişelerini. Ve her şeyden sonra bu eller miydi Allah'a açılan?

Enver Ercan 2005 yılında Fazıl Hüsnü Dağlarca'yla bir röportaj gerçekleştiriyor sevgili dinleyenler. Ve ona şöyle bir soru yöneltiyor. Yaşlılığı tarif edebilir misiniz? Dağlarca şöyle cevaplıyor. Yaşlanmanın bir tek sıkıntısı var. Kimi hatırlasam ölmüş. İyi yanları daha fazla ama. Herkesi affediyorsun.

gözlerim gücünü yitirdi. Bu yüzden mutlu oldum. Düşünerek görmek sevmeye benziyor. Çok yaşamak içtenlikmiş diye cevaplıyor. Ne acayip değil mi? Düşünerek görmek sevmeye benziyor. Bir cümle ama çok derin hissiyat yansıtıyor insana. Düşünerek görmek sevmeye benziyor. Biraz sonra da ikinci şiir olarak, bu sefer gecemizin ay ışığı nöbetçisinden değil de Sezen Aksu'nun yazmış olduğu bir şiiri okuyacağım sevgili dinleyenler. Bu benim hayatım.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum. Ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir. O zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyurulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

Ay ışığı, ay ışığı. Acı çekmek özgürlükse.

Ve bu akşamlıkta Uğur'la Ayşe'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine huzura dair bir dinleti olduğunu umuyorum. İnşallah dinleyen herkese de huzur katkısı olmuştur. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

0: yaşayan.
1: Gece mesaisinde olanlar.
2: Gece mesaisinde olanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
2: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
2: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Geceden sabaha.
2: Geceden sabaha.
1: Radyo Turkuvaz'dayız.
2: Radyo Turkuvaz'dayız.
3: Radyo Turkuvaz.